0: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ.
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

0: Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik. Efe

O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed, işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Musa, "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim."
1: Hakikun ala en la ekule ala Allahi illa'l hak.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, bu çok bilgili bir sihirbazdır, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, ne buyurursunuz dedi.
1: قالوا أرجه وأخاه

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: edeyim.
1: Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.
0: قَالَ أَلْقُوا.

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.

0: مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi," dediler. Musa, "Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar," dedi.

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض

0: Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Hura giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله

Ey Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: آيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

0: نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ
1: Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.''

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat, gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: Ve umli lehum inne keydi metin.
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: Evelem yetefekkeru

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: أسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.''

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.''

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellas sâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.

0: yuqinun.
1: Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Bu suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: "Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına."
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.''

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: أَمْ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kâfirîn.
1: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

iman edenler, Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının, çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ.
1: Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız, kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, Ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden, sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا
11: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
12: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme فخذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم أصلح شأنهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه. اللهم أعد للدين مجده. اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم. اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين.
14: اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبناه

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım" diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdim. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda ayrılmamak üzere birbirimize doyma temenni

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete, her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Kul hakkı hassasiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara kul hakkı hususunda gösterilmesi gereken titizlikle alakalı Beni İsrail'in salihlerinden iki kişi arasında cereyan eden şöyle bir vak'a nakletmiştir. Sizden önce yaşayanlardan bir kişi bir kimseden gelir getiren mülk satın aldı. Bu akarı satın alan kimse orada toprağa gömülü bir vaziyette içinde altın bulunan bir küp buldu. Toprağı kendisine satan kimseye gelerek altınını al, ben senden toprak satın aldım, altınımı satın almadım deyince arsayı satan kimse ben sana araziyi içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım dedi. Kul hakkı ve helal lokma hususunda takva sahibi olan bu iki kişi aralarında anlaşamayınca bir hakime müracaat ettiler. Hakim onları gıpta ve hayranlıkla dinledikten sonra sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Onlardan biri oğlunun, diğeri de kızının olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, oğlunuzla kızınızı evlendirin. Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun dedi. İşte İslam'ın mümin gönüllere yerleştirmek istediği gönül hassasiyeti budur. Bir müddet sonra bırakılıp gidilecek ve zerrelerine kadar hesabı verilecek olan fani nimetler yüzünden ebedi hayatını tehlikeye atmama ferasetinin canlı bir misalidir bu. Günümüz maddeci ve menfaat perest zihniyetinin kabına varamayacağı bir gönül olgunluğudur aynı zamanda.

fani hevesler uğruna ilahi hudutları çiğnemenin ne kadar dehşetli bir aldanış olduğunu ümmetine her fırsatta tebliğ buyuran Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bizzat kendi hayatlarında kul hakkı hassasiyetinin müstesna örneklerini sergilemişlerdir. Nitekim kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce müminlere yaptığı son hitabında dahi kul hakkına riayeti vurgulaması bu hususta ne kadar hassas olduğunun en bariz misallerinden biridir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu son hitaplarında bir ara şöyle buyurdular: "Ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Sonsuz bir saadet diyarı olan ahiret yurdu yanında geçici dünya hayatının hangi güzelliği kayda değerdir ki? Bu hakikat dolayısıyla insan kendisine bir defaya mahsus olarak ihsan edilmiş olan şu hayatı en güzel bir surette ameli salihlerle değerlendirmeye gayret etmeli, temiz bir vicdanla huzuru ilahiye çıkabilmenin arzusu içinde olmalıdır. İnsan bu fani aleme gözlerini kapatıp toprağın sinesine gömüldüğünde bu dünyada işlemiş olduğu hayır ve şerri yanı başında bulacaktır. Hayır dosyalarıyla sonsuz bir mutluluk ve huzur duyarken şer dosyaları ve bilhassa kul haklarından dolayı da tarifsiz bir hüzün ve pişmanlık yaşayacaktır. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatları esnasında iki hususu sesleri duyulamayacak hale gelinceye kadar tekrarlamışlardır. Bunlardan birincisi, emriniz altındakilerin hukukuna dikkat edin. Bunlardan ikincisi ise namaz, namaz, namazdır. Bu titizlik içerisinde bilhassa ağza giren lokmaya ve beraber olunan kişilerin hal ve hareketlerine dikkat etmek gerekir. Çünkü insan hayatı boyunca bu iki şeyin kuvvetli tesiri altında bulunmaktadır. Nitekim yenilen lokma helaliyeti nispetinde sahibini helale, haramlığı ölçüsünde de sahibini harama sürüklerken beraber bulunulan kişilerle olan yakınlık da zamanla zihni yakınlığa ve daha sonra kalbi yakınlığa dönüşür. Bunun için salih ve sadıklarla beraber olmaya gayret etmek lazımdır. Bunun yanında kul hakkı irtikabı da insanın maneviyatı üzerinde menfi bir tesir icra eder ve çok ağır bir sorumluluk yükler. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emirlerini ifa edebilmek ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır.

0: yüzümüzün ve gönlümüzün nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim kul hakkı hususundaki hassasiyetimizi artırmamız için buyurmuş olduğu şu sözler ne kadar da ibretli bir talimattır. Nihayet ben bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım, gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır buyurmuşlardır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim dedi. Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam doğru söylüyorsundur. Ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver buyurdular. Sonra da şöyle dua ettiler. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi eyle. Amin. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu emsalsiz davranışı toplumun en alt kademesindeki bir kimseden en üst kademesindeki idarecilere varıncaya kadar herkesin ibret alması gereken bir numunedir. Ne büyük bir fazilettir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teyidi ilahiye mazhar olmasına ve bütün masumiyetine yani günahlardan korunmuşluğuna rağmen üstünde kul hakkı olabileceğini ifade buyurmuş ve ashabına kimin hakkı varsa gelip kendisinden almasını açıkça ilan etmiştir. Böylece helalleşmenin ehemmiyetine müstesna bir misal olmuştur. Bu sebeple insan bilerek veya bilmeyerek bir kul hakkına girmişse vakit kaybetmeden ve ne pahasına olursa olsun mutlaka helalleşmeli, sonra da tevbeye sarılmalıdır. Zira dünyada utanmak ve sıkıntı çekmek ahirettekilerin yanında çok basit kalır. O gün boynuzsuz koyun bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacak ve hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmayacaktır. İslam dininin şiddetle sakındırdığı suçların başlıcalarından biri böylece kul hakkıdır. Hatırdan çıkarılmamalıdır ki kullarına haklar veren Cenab-ı Hak, hakkı çiğnenen mazlumların daima yanı başında durmaktadır. Dünya hayatında yakayı kurtardığını sananlar ilahi huzurda kul hakkı dolayısıyla hesap vereceklerini asla ama asla unutmamalıdırlar. Ya Rabbi, kul hakkına girmekten bizleri muhafaza buyur. Rahmetine nail olacak bir hayat yaşayıp cümlemizi sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin salih kullar zümresine ilhak eyle. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: vazgeçtim.
1: Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
8: Reklam.

0: Özel FM 103.2.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akıbetü lilmuttaqin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan mutlak yeryüzüne imtihan olunmak için gönderilmiş. Herkes de bilir ve kabul eder. Ama iş imtihanı gelince, sınanmaya, denenmeye gelince kimse imtihan olunmak istemez. Ya da Rabbimizin imtihan ettiği birçok şeyleri imtihan diye görmez. Gazap diye görmez, sıkıntı diye görmez. Hayatın bir parçası, dünyanın getirdikleri gibi görür. Oysa ki Rabbimiz varlıkla da yoklukla da, yani genişlikle de darlıkla da imtihan eder. Darlığı insan imtihan kabul eder de genişliği, rahatlığı imtihan görmez. Sonucunda ahirette hesabı sorulacak her şey imtihan. Kişiye ceza, mükafat kazandıracak her şeydir. Dünya hayatının yaşanmışlıkları, imtihan, sınanıp denenme. İnsan mutlaka birine itaat edecek, öğüt sevecek. Bunu ya Allah'tan yana ya da dünya ve insandan yana kullanacak. Dünya hayatının genişliğiyle, darlığıyla, iyisiyle, kötüsüyle ahirette bir karşılığı olacak. Belki müminin de bir pişmanlığı, bir keşkesi olacak. Şunları şunları da yapsaydım belki cennetteki derecem daha yüksek olacaktı. Falanca yerlere de ben de olacaktım, olurdum. Benim de bu nimetlerim olurdu. Bir keşkesi, pişmanlığı olsa da asıl pişmanlık kafirlerden yana. Nicelerinin bugünkü yaşantıları, tercihleri, inançları, verdikleri karar, yarın pişmanlıklarının, keşkelerinin bir göstergesi. Bugünkü yaşantılara bakın, gidişata bakın. Eğer Kur'an ve sünnet ölçüsünde bakabilen, görebilen açısından yarının pişmanlık ve keşkelerini şimdiden görün. Gidişatın sonucu olarak. Rabbimiz yarın insan pişman olmasın. Yarın düşeceği o hale bugünden bilsin, kavrasın, bugünden bir tercihte bulunsun, değişimi bugün yapsın. Pişman olacaksa bugün olsun, keşkesi bugün de kalsın için birçok ayet-i kerimede bildirir ki aciz, zayıf, cahil olan, muhtaç olan insan yarın geri dönemeyeceği bir pişmanlığı yaşamasın diye Rabbimiz birçok ayette bildirir. Yarın gelecek olan durumu, yarın olmamış, gelmemiş olan, yaşanmamış ve söylenmemiş olan, yapılmamış olan pişmanlıkları bugünden bildiriyor. Yarın olacağı bugünden bildiriyor ki yarın o söylemi yapanların içinde olmasın. Elbette ki bunu bilene, üstüne alanadır değişim. Bakara suresinin 165 ve 166 ve 167. ayetlerinde Rabbimiz insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkasını ona denkler edinirler. Niddun denkler edinirler. Allah'a beş eş ve benzer tutarlar. Hükmedip yönetmede Rab olarak Allah'a birilerini denk tutarlar. İtaat etmede, övmede, sevmede, vazgeçilmez olmada, ilahlıkta Allah'a birilerini, bir şeyleri denk tutarlar. Hükmedip yönetmede, emir ve yasak belirlemede, helal ve haram belirlemede, hakim olmada, hükmetmede ve yönetme işinde, sek ve idare işinde Allah'a hakim sıfatına birilerini denk tutarlar. Hakimiyeti birilerine verirler. Sığınma, yardım isteme, koruyup gözetme noktasında veli sıfatına birilerini denk tutarlar. Güvenip hayatı teslim etmede, sek ve idare etme işinde vekaleti vererek, vekil kılarak Allah'a vekil sıfatında nicelerini denk tutardılar. Şifa vermede, rızık vermede, malik melik olmada nicelerini Allah'a denk tutarlar. Şefaat etmede nicelerini Allah'a denk tutarlar. Onları Allah'a sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zalimler azabı gördükleri zaman şüphesiz ki bütün kuvvetin yalnız Allah'a ait olduğunu ve muhakkak ki Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu görürcesine bir bilseler. İşte o zaman uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacak. Uyanlar, tabi olanlar, yani toplum, sömürülenler şöyle derler: keşke bizim için bir kere daha dünyaya dönüş olsa, onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak. İşte böylece Allah amellerini onlara pişmanlık olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak kimseler değildirler. Bakara suresinin 165 ve 167. ayetler arasıydı. Ahirette bir daha keşke dünyaya bir dönüş olsa, keşke ve pişmanlık, keşke bir daha dünyaya dönebilsek. Bunu kim diyecek? Bizi bunlar yüzüstü bıraktı, bu liderlerimiz, önderlerimiz, siyasi din adamlarımız, veli kutup, gavs dediğimiz şeyhlerimiz, hocalarımız. Kim ise insanı aldatan, uyulan, tabi olunan lider, önder, din adamı, siyasetçi, ilahir, ata, peşinden, izinden, yolundan, yaşantısında ve inancına bağlı olarak ardından gidilen kim ise, onlar ve onlara tabi olanların aralarındaki bağ kopacak. Onlar diyor Allah'tan, insanlardan öyleleri de vardır ki Allah'tan başkasını, Allah'tan başka yarattıklarını, insan ya da başka bir varlığı, bir eşyayı ya da nefsini Allah'a denk tutuyor. Allah'ı sever gibi onları seviyor. Müminlerin farkı, Allah'a güvenenlerin farkı, Allah'a olan sevgileri, bağlılıkları, itaatleri daha şiddetli, daha güçlü. Allah'a şirk zulmü işleyen, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına veren, zalimlik yapan, şirk zulmü işleyenler azabı gördükleri zaman aralarındaki bağ kopacak. Bütün kuvvetin, gücün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın gazabının şiddetli olduğunu anlayacaklar. Gittiklerin yolun yanlışlığını görecekler. Tabi olduklarının ardından, peşinden gittiklerinin, itaat ettiklerinin, övüp sevdikleri, vazgeçilmez bunlar olmazsa olmaz dedikleri kendilerinden uzaklaşacaklar. Ne zaman? Gidilen yol yanlış, gazap gözüküyor, cehennem gözüküyor. Mesele anlaşıldı. Aralarındaki bütün bağ kopacak ve bir keşke meydana gelecek, bir pişmanlık gelecek. Keşke, keşke bir dünyaya bir daha dönüşümüz olsa. Başka ayet-i kerimde Allah-u Teala, biz onları dünyaya tekrar geri çevirsek yine aynı suçu işleyecekler. Yine aynı sapmayı, zulmü yapacaklar. Buyurduğu gibi, ama bir keşke var ortada. Keşkeyi duyan bugün Allah'ın sıfatlarını, hakim sıfatını, hakimiyet sıfatını, Rabli ilahlığı, veli vekil oluşunu, malik melik oluşunu, kayyum samet oluşunu bir başkasına veren, bu pişmanlığı yarın taşıyacakmış. Bugün vazgeçilmez gibi gördüğü, yarın onu yüzüstü bıraktığında keşke pişmanlığını gündeme getirecek. Rabbim bu gündeme gelmesin için bugünden bildiriyor. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa, onlar bizden bugün uzaklaştılar kıyamet mahşer yerinde. Biz o dünyadayken onları bir yüzüstü biz bıraksak, o makamlarında, mevkilerinde, işlerinde, güçlerinde, din adına o

neler değildir. İşlenen suç şirk zulmü. Allah'ın bir vasfını bir başkasına verme suçu. Allah'tan başkasını ona denk tutuyorlar. Allah hiçbir şey وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ, ona hiçbir şey denk değilken, İhlas suresinde niceleri okuyor iken, bu sözü de İhlas suresinde son ayetinde diyor iken, Allah'a birilerini denk tutma. Yasa koymada, yönetmede, sığınmada, yardım istemede, koruyup gözetmede, emredip yönetmede, helal haram belirlemede, nice sıfatlarında Allah'a birilerini denk tutuyorlar. O olmasa kurtulamazdı, o olmasa aç kalırdı. Rızık ve şifa meselesinde niceleri denk tutuluyor ama insanlar farkında değil. En'am suresinin 26 ve 27. ayetinde de Rabbimiz, onlar hem ondan, yani Kur'an'dan alıkoyarlar, din adına ya da siyasi alanda ondan, yani Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Siyasi yönetimler tarih boyunca, bakın, kitaptan, Allah'ın hükmünden kim insanlar alıkoymuş? Yöneticiler ve din adamları. Hem de kendileri uzak duruyorlar. Hem toplumu kitaptan, Kur'an'dan, Allah'ın hükmünden uzak tutuyorlar, alıkoyuyorlar, engelliyorlar, anlamalarına mani oluyorlar. Yanlış anlamalarını sağlayarak hem anlama noktasında hem de gerçek itaat noktasında toplumu uzaklaştırdıkları gibi, hem de kendileri o kitaptan uzaklaşıyorlar. Böylece ancak kendilerini helak ederler. Fakat farkında değildirler. Aslında bu idareciler, yöneticiler, din adamları kendileri kitaptan uzak durdukları gibi birçok meselede toplumun da uzak durmasına, Kur'an'ı anlamasına engel olarak, yaşamalarına engel olarak Kur'an'dan uzaklaştırırlar. Okunan ama amele dökülmeyen kitap haline getirirler. Böylece diyor kendilerini helak ederler. Fakat bunun farkında değildirler. Onların ateşin karşısında durdurulduklarında keşke tekrar dünyaya döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dediklerini bir görsen. En'am suresi 26 ve 27. ayetiyle. Ne zamanmış bu? Hem din adına hem siyasi alanda topluma yön veren, sek ve idare eden, öncü olan, sözü hükmü geçen, akil olan, topluma bakış hedef belirleyen, inanç ölçüsü, amel ölçüsü belirleyen, kendileri yapmadıkları gibi, gereği gibi uymadıkları, inanmadıkları gibi toplumun da uymasına ve inanmasına engel olanlar, ateşin karşısına durdurulduklarında kendilerini helak ettiklerini anlayacaklar. Aslında toplumu sömürürken, saptırırken aslında kendilerini saptırdıklarını o gün anlayacağız. Keşke dünyaya bir dönüş olsa. Önceki ayette, Bakara suresi 165 ve 167'de toplum diyecekti. Toplum. Keşke dünyaya bir dönüş olsa da bu lider, önder, bu din adamların biz dünyada yüzüstü bıraksak. Burada da öncüler, sömürenler pişmanlığını dile getiriyor. En'am suresi 26 ve 27'de. Kendilerini asıl helak ettiklerini o gün anlayacaklar. Keşke dünyaya bir daha dönüş olsa da Rabbimizin, yani bize hükmedip yöneten, ölçü belirleyen, inanç ölçüsü belirleyen, ahlak, toplumsal ilişkiler, muamelat, ibadet ölçüsü belirleyen, helal haram ölçüsü belirleyen, giyim kuşam ölçüsü belirleyen Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak, yani onun yerine başka hüküm, yasa, görüş, bence, bana göre bir düşünce, yasa, ölçü getirmesek ve müminlerden olsak, keşke Allah'a güvenen, kitabına ve Resulüne güvenen ve teslim olan müminlerden olsak dediklerini bir görsen. Yine En'am suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de Rabbimiz, Rablerinin huzurunda durdurduklarında, her insan lideriyle, önderiyle, şeyhiyle, hocasıyla, ailesiyle, yolunda gittikleriyle topluca ve tek tek Allah'ın huzuruna gidecek. Huzuruma ferden geleceksiniz. Herkes kendine ait bölümlerde ferden, toplumsal ilişkilerde hep beraber Rabbinin huzuruna durdurulacak herkes. Rablerinin huzurunda durdurulduklarında onları bir görsen. Rableri onlara
bu bir

0: gerçek değil mi diyecek. Siz dünyada, ben size bunlar vaatte bulunuyordum, ahiret, hesap, kitap, bu hayatın bir hesabı sorulacak, huzuruma geleceksiniz, bir ömrün hesabını vereceksiniz, cennet, cehennem, bugüne geleceğinizi ben size hatırlatmıştım, bu bir gerçek değil mi diyecek Rabbimiz. Rableri onlara bu bir gerçek değil mi diyecek. Benim şu an huzurumda olduğunuz, dünyadayken size hatırlatmıştım, bu bir gerçek değil mi? Onlar da Rabbimize yemin olsun ki evet diyecekler. Bu bir gerçek. Biz vaat edilanı bulduk. Vaat olunanla karşılaştık. Rableri de öyleyse inkarınız sebebiyle azabı tadın diyecektir. Madem siz hakkın üstünü örttünüz, gizlediniz, benim uyarılarımı dikkate almadınız, ciddiye almadınız, ölmeyecekmiş gibi yaşadınız, benimle hakimiyet yarıştırdınız, yarıştıranları savundunuz, desteklediniz, o zaman azabı tadın. Benim Rabbimi kabul etmediniz, başka Rabler mi aradınız? Şimdi uyarıldığınız Rabbinizin huzurundasınız. Bunun karşılığı olarak, yaptığınızın karşılığı olarak tadın azabı. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, sanki ölmeyecekmiş gibi yaşayan, bu hayatın hesabı yokmuş gibi davranan, düşünen, öyle yaşayanlar hüsrana uğramışlar. Nihayet kıyamet kendilerine ansızın gelince, günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak derler ki, kıyamet ansızın, herkes işinde gücünde koşturmacasındayken bir anda, ölüm kişinin kıyameti, hiç ummadığı bir anda ölüm bir an geliverir. Kıyamet asıl, yeryüzü imtihanının tamamen bitmiş olduğu kıyamet ansızın gelecek. Herkes ne amel ne inanç ortaya koymuş ise sırtına yüklenip getirecek. Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. İşte pişmanlığın bir şeyi. Sırtına yüklenecek, yani ahirete buradaki kazandığını götürecek manasına. Gittiği zaman da amel defteri karşısına çıkacak. Yazılacak, çizilmiş olan ne var ise hepsi karşısına çıkacak. Ama buradan o tarafa sırtına yüklenmiş, burada ne yapmışsa o tarafa onu geçirecek, götürecek demek. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür, yüklendikleri o şey ne kötüdür. O günahlar şirki, küfrü, haramı, bidâ hurafesi, haset, kibir, gıybet, riyası, yüklendiği kötülük namına ne yüklenmişse o ne kötü bir şeydir. Çünkü karşılığı cehennem, azap olan bir şey elbette yüklenilen kötü bir yüktür. Yazıklar olsun bize diyecekler. Bu pişmanlığın sözüdür. Yarın pişman olacaklardan birisi de bu dünyadan ahirete ne götürdüğünü, bu yaptıklarımın karşılığı olacak düşüncesinde, bakışında olmayıp kafasına göre bir hayat yaşayan, inanan, insanın insan merkezli, insan bakışlı inanan, insan merkezli bakışlı, yasası, hükmü, görüşlü düşünen, yaşayanların ahirete götürdükleri pişmanlığın eseri olacak. O gün zalim olan pişmanlığından iki elini ısırır ve der ki, o zalim olan, şirk, küfür, zulmü işleyen, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına veren, yönetme hakkını, yasa koyma hakkını, sığınıp yardım isteme, şefaat etme hakkını ilahir. İki elini ısırır ve der ki, keşke peygamberlerle bir yol tutsaydım. Keşke peygamberlerle beraber bir yol tutsaydım. Ya da peygamberin yaşadığı, o peygamberin yolunda olanlarla beraber bir yol tutsaydım. Vah halime, keşke filanı dost edinmeseydim. Yazık, vay halime, vah halime, vay yaptıklarıma, bir ömrü boşa harcamışım. Peygamberle ya da peygamberin yolunda olanlarla, o yolda peygamberin yaşadığı şekilde, peygamberlerin yaşadıkları hayatı keşke yaşamış olsaydım. Vay halime diyecek, vah halime, keşke falanı veli edinmeseydim, sırdaş edinmeseydim, dost edinmeseydim, mevla edinmeseydim, vali edinmeseydim, kendime yönetici vali, sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözetilen veli, kutup, kavs edinmeseydim, birilerinden mevla edinerek yardım umup yardım bekleme işini onlardan yana yapmasaydım diyecek. Furkan suresi 27 ve 28. ayet. Keşke bugün işlediğinin şirk küfür olduğuna bakmadan, inancı nasıl etkilediğine bakmadan, yaşadığı hayatın, inandığı hayatın peygamberlerinkiyle örtüşüyor mu buna bakmadan kişinin ahiretteki durumu keşkeden öteye gitmiyor. Pişmanlıktan öteye değil. Yine Şuara suresinin 96 ve 102. ayetleri arasında Rabbimiz, onlar orada çekişerek derler ki, dünyadayken birbirlerini öven, yüceltenler, birbirlerinden istifade edenler, şefaat vaat edenler, bunlara inananlar, siyasi noktada insanlara bir şey vaat edip ona inanıp destekleyip savunanlar, onlar aralarında çekişerek derler ki, Allah'a yemin olsun ki biz sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a denk, eşit tuttuğumuz zaman, biz Allah'a eş tutmuşuz. Rablikte yasa koymada, hakimiyet hakkında hakim olmada, veli vekil olmada, malik melik olmada, sizi Allah'a denk tuttuk. Allah'a eşit tuttuğumuz zaman şüphesiz ki açık bir sapıklık içindeymişiz. Biz Allah'ın sıfatlarını size verdiğimiz zaman apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak suçlular saptırdı. Evet, biz saptırıldık. Birileri bizi saptırdı. Bizi suçlular, Allah ile hakimiyet yarıştıran, Allah'ın hükmünü kafalarına göre yorumlayan, bence bana görelerle inanan, yaşayan, yönetenlere biz tabi olmakla onlar bizi saptırdı. Artık bizim için şefaatçiler de yok. Artık bizim için şefaatçiler de yok. Allah ile aramıza girip bize yardım edecek, aracılık edecek, kurtulmamıza vesile olacak artık şefaatçiler, aracılar da yok. Candan bir dost da yok. Samimi gönülden yanımızda olan, dünyadayken candan, içten konuşmalar, dostlukların olduğu o yerde, herkesin derdine düştüğü bir yerde candan bir dost da yok. Keşke bizim için bir daha dönüş olsa da iman edenlerden olsak. Keşke bir daha dünyaya bir dönüş olsa ve iman eden, yani Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenen, tasdik eden, doğrulayan o müminlerden biz de olsak derler. Ama iş işten geçmiş. Son pişmanlık fayda etmez derler. Evet, son pişmanlık fayda etmeden, etmeyeceği o gün gelmeden Rabbimiz bugünden bildiriyor. Hem de ayrıntılı. Hangi suçun, hangi hatanın ahirette pişmanlığa sebep olacağını bugünden ayrıntılı Rabbimiz bildiriyor. Hangi suç işlenilir ise, hangi fiil, eylem ve inanç ortaya konulur ise, bunun sonucunda can yakıcı bir azabın olacağı, şefaat edilmeyeceği, kurtuluşun olmayacağı, ebedi ateşte olunacağını bildiriyor. Saptırıcıların o gün onlardan uzaklaşacağını bildiriyor. Hakkı ve batılı ortaya koyuyor Rabbimiz ki insan bugünden bilsin, anlasın, kavrasın, yolunun, inancının tercihini belirlesin, ahirette pişman olanlardan olmasın. Keşke ben de müminlerden olsaydım, Resul'ün yolunda olsaydım, Resul'ün yolunda olanlarla olsaydım, kitaba uysaydım. Keşkeyi bugünden anlayıp kavrayıp, bu dünyanın geçmişine keşke deyip doğruya giren müminlerden olunsun için Rabbimiz bugünden bildiriyor. Ahzab suresinin 66 ve 68. ayetinde de Rabbimiz, yüzleri ateşte çevrildiği gün onlar, yüzleri ateşte çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz, bizi efendilerimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar ise bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Onları büyük bir lanet ile lanet et derler. Ahzab suresi 66 ve 68. ayetlerinde. İşte bir pişmanlık. Pişmanlığın sebebini Rabbimiz bildiriyor. Yarın neye pişman olunacağını bugünden bildiriyor. Yüzleri ateşte çevrildiği gün, ateşin içerisinde, azabın şiddetli bölümünde, keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Allah'a boyun eğseydik. Keşke Allah'ın emrini dinleyip, sözünü dinleyip emrettiğini yerine getirseydik ve peygambere itaat etseydik derler. Yani peygamberin itaat ettiği gibi itaat etseydik, peygamberin boyun eğdiği gibi boyun eğseydik, O nasıl mümin Müslüman olduysa biz de aynısını peygamberin yaptığı şekilde yapsa idik. Dinden ne bırakmış ise, nasıl ölçü yol bırakmış ise o yolda devam etseydik, yani peygambere itaat etseydik diye bir keşkeyi dile getirirler. Keşke Allah'a ve Resulüne, yani Kur'an'a ve sünnete göre yaşantımızı, inancımızı düzenleseydik derler. Sonra yani saptırıldıkları noktayı biliyorlar. Demek ki Allah'tan başkasına itaat ettiklerinin farkındalar. Siyasi ve din adına neye itaat ettiklerini, hangi alanlarda itaat ettiklerinin farkındalar yanlış noktasında. Sonra ey Rabbimiz, ey hayata hükmedip yöneten, ahirete hükmedip yöneten, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Biz sana değil, senin kitabına, hükmüne değil, idarecilere, yöneticilere, din adamlarına, atalarımıza, büyüklerimize, bize inanç ve yol, ölçü, yaşam belirleyen, bizden öncekiler ne yapmışsa, ne demişlerse biz onlara tabi olduk, onlara uyduk. Onların bir bildiği vardır dedik. Büyüğümüzdür dedik, tecrübeli dedik, makam sahibi dedik. İşte maddiyat sahibi dedik, bilgi sahibi dedik. İşte profesör, doktor dedik, idareci, yönetici dedik. Biz onların bu konumlarına bakarak onlara boyun eğdik. Onların hükmünü, sözünü dinledik. Onlar ise bizi yoldan saptırdı. Belki biz cehaleten yaptık, aldatılmış olarak yaptık, küçücük menfaatlere uyduk, kandırıldık. Ama onlar bilerek bizi yoldan saptırdılar. Ya da öyle bir yaşantı içindeydiler. Biz de onları o halde bulduk ve o yola tabi olduk. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver. Bizim bu sapmamız, ateşte evrilip çevrilmemiz onların bizi saptırmasının sonucu. Sen onlara iki kat ceza ver. Normal ceza neyse bunu iki kat ver. Yani iki kat niye ceza? Bir, kendileri sapmışlar, kendi sapmalarının cezası. Bir de bizi saptırdılar, bizi saptırmaların cezası. Yani iki ceza. Kafir tek başına kafirdir, yaptığının karşılığında ceza verir. Münafık iki kat ceza verir. Ayette Allah-u Teala münafıkları iki kat ceza. Niye? Bir kafir oluşlarının cezası, bir de iki yüzlü münafık Müslümanca gözüküp aldatmalarının cezası. İki kat ceza. Sap, yani sapılan, saptırılan bir ceza alır, yapmış olduğunun cezasını. Saptıran iki ceza alır. Hem kendi sapmış olmasının hem de saptırmasının cezası. Hem saptığının hem de saptırdığının karşılığı iki kat ceza alır. Ve onlara büyük bir lanet ile lanet et. Normal lanet, yani onlara gazabın, musibetin, cezan, lanetin büyük bir lanet olsun. Büyük bir ceza ile ceza ver. Zuhru suresinin 36 ve 39. ayetler arasında da Rabbimiz, kim Rahman'ı anmayı görmezlikten gelirse, merhameti sonsuz ve sınırsız olan, karşılıksız nice nimetleri, bedendeki kullanılan uzuvları lütfeden, Rahman'ı anmayı görmezlikten gelen, merhameti sonsuz sınırsız Rahman, karşılıksız dünyada nice şeyleri veren Rahman olan, bunca haddi aşmaya, isyana, baş kaldırmaya, Allah ile hudut, sınır yarıştırmaya, Allah'ın yeryüzünü fesada çevirenlere bile merhamet edecek kadar Rahman olan, Allah'ı, o Rahman'ı anmayı görmezlikten gelen, sanki bunları Allah-u Teala lütfetmemiş, ihsanda bulunmamış gibi davranan, biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Kendine verilen nimetleri, lütuf, ihsanları affetmeyi, bağışlamayı, cezayı ertelemeyi kendine kar sayan, Allah'ın Rahman sıfatının gereği olarak yaptıklarını görmezlikten gelen kişiyi ve cemaat, topluluklara, beldelere, ülkelere, biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o şeytan onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Artık onu serbest bırakırız. Şirkinde, küfründe, haramında, sapmasında şeytanı ona bir arkadaş kılarız. Musallat ederiz ve onun arkadaşı olur. Nasıl? Ayrılmaz bir arkadaşı. Şeytan, saptırıcı bir şeytan ona musallat etmiş. Ayrılmaz bir arkadaşı. Bu cinlerden olan şeytan olur. bu iki ayaklı insanlardan olan şeytanlardan olur. Minel cinneti ve nas. Hem insanlardan hem cinlerden. Şüphesiz ki bu şeytan, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Tevhidden, imandan, ahlaktan, Allah'ın hükmünün herhangi bir hükmünü uygulamak noktasında o yoldan alıkoyarlar. İyilik yapmaya engel olurlar, ibadet etmeye, itaat etmeye engel olurlar, gereği gibi inanmaya engel olurlar, hakkı öğrenmeye, yaşamaya engel olurlar, yoldan alıkoyar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Doğru yoldan şeytan onları ayırır. Nice cemaatlere bakın, Yahudi ve Hristiyanlar kendilerini doğru yolda gördükleri gibi, Hindu ve Budistler kendilerini doğru yolda gördükleri gibi, İslam toplumunun nice cemaatleri de kendilerini doğru yolda görürler. Bize geldiği zaman arkadaşı şeytana, keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasında kadar, doğu ile batı arası kadar o kadar bir mesafe, uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın. Bugün pişmanlık size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz der. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Zuhruf suresi 36 ve 39. ayet. Allah'ı Rahman olarak anmayı uman, Rab, İlah, Malik, Melik sıfatlarını kime verdiğine bakmayana, Allah ile hakimiyet, hudud, sınır yarıştırana Allah şeytandan birini arkadaş ediyor. Bu siyasi, dünyayı bugün yöneten siyasiler olabilir arkadaş, din adamı olabilir, hayatı, inancı paylaştığı herhangi bir kişi olabilir. Bu cinlerden olur, bu insanlardan olabilir. O yoldan, onu doğru yoldan alıkor, hakka, doğruya girmesine engel olur, tevhidi, inancı, hakkı anlamasını, inanmasına engel olur, ahlak üzere olmasına engel olur, haramları işlemesine sebep olur, şirk küfre düşmesine sebep olur. Dünyadayken bu vasıfları, bu gidişatı, yaşantıyı, düşünceyi, inancı ortaya koyanlar ahirette meseleyi anlayacaklar. Keşke seni arkadaş edinmeseydim, yoldaş edinmeseydim, inanç birliği, inancı, senin inancını beraber paylaşmasaydım. Batıl inancı ve yaşandığı seninle aynı yolu ve inancı keşke seninle paylaşmasaydım. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın. Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasında uzak bir mesafe olsaydı. Gerek dünyada olsaydı, gerekse ahirette. Yani sen, ben seni hiç tanımasaydım, böyle bilmeseydim, hiç benimle karşılaşmasaydın, ne kötü bir arkadaşmışsın. Pişmanlık size hiçbir fayda sağlamayacak diyor Rabbimiz. Evet, pişman oldunuz. Bu pişmanlığınız size bir fayda sağlamayacak. Çünkü siz zulmettiniz diyor. Siz şirk zulmü işlediniz, haram zulmü işlediniz. Allah ile hakimiyet, hudut, sınır yarıştırdınız, yarıştıranları korudunuz, gözetip desteklediniz. Siz zulmettiniz. Allah'ın hakkını ona vermediniz. Zulmettiniz. Sonuç itibariyle yaptığınız zararı kendinize, kendi nefsinize zulmettiniz. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Yani sizi saptıran idareciler, yöneticiler, saptıran arkadaşınız, yoldaşınız, size kural ölçü belirleyen, sizi haktan uzaklaştıran kim ise azaba ortaksınız diyor. Yani birileri saptırmış öncüler, birileri de zavallı değil. Saptıranlar ve saptırılanlar, şeytan ve onun peşinde gidenler aynı ceza, ortak diyor Rabbimiz. Aynı azaba uğrayacaklar buyuruyor. Yani toplumun genel bir bakışında suçu din adamına atar, onlar saptırdı der, idareciye atar, öncekilere atar, geçmişe atar, şeytana atar suçu. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Onlar bu azaba ortaksınız diyor. Şüphesiz ki, evet, şüphesiz ki kesinlikle demek. Bunun dışında başka bir şey yok. Şüphesiz ki siz azaba ortaksınız. Hakka suresinin 25 ve 29. ayetinde de Rabbimiz amel defteri solundan verilenlere gelince, şimdi amel defteri sağdan verilenler mutlu, huzurlu olan, güven içinde olan, sevinenler, öncüler var bir de ayrı, bir de amel defteri solundan verilenlere gelince derler ki, o der ki, o solundan verilen meseleyi anlıyor. Sağdan verilmenin iyi olduğunu, mümin olduğunu, solundan verilmenin şirk küfür içerisinde olduğunu anlıyor. Ah keşke bana kitabım verilmeseydi. Yani ben bugünü bu hali yaşamasaydım. Kitabım bana hiç verilmeseydi. Sanki hani kitabım verilmeseydi de yaptığım iyi kötü ne varsa yok olup gitseydi, ben de yok olup gitseydim. Ahiretteki keşkelerden birisinin sebebi, dünyadaki yaptıklarının sonucunu anladı, solundan verilmekle meseleyi anladı. Kalemi kırdı, meseleyi anladı. Söz söylemeden kalem kırıldı, hükmü anladı. Ya da kişi suçunu, suç işleyen aslında suçunu bilir. Cezaevlerinde mahkemeye giderlerken işte der ki ben 6'ya işte 4, 6'ya 3 alacağım, işte 4'e 2 verir falan. Yani 4 yıl 2 ay, 6 sene 3 ay gibi kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Ama şeyi biliyorlar. Yani işlediği suçu bu mahkemede değil diyor, bir dahaki mahkemede bana ceza verir. Bunu biliyor. Suç işleyen suçunu biliyor. Alacağı cezayı tahmin ediyor, biliyor. Çünkü o suçu işlerken onu biliyor. Bugün işlenilen suçun ahiretteki cezasını bilmiyorsa kişi ahmak. Aldatılmışlığın, sömürülmüşlüğün dibi. Ama insanlar Allah'ın hükmüne uymadıkları zaman, haramı, şirki, küfrü işledikleri zaman ahirette ceza verileceğini bilir. Şirkin, küfrün cezasını herkes bilir. O yüzden kimse şirki ve küfrü üstüne almaz. Kimse kendisine, bak inancı ne olursa olsun, kafir, müşrik denilmesini kimse istemez. Çünkü ebedi cehennemde olunacağını herkes bilir. Üstüne almadığın, ciddiye almadığın bir şeyin, fiilin, eylemin, söylemin, inancın ortaya koyanı ahiretteki başına geleceğini bugünden biliyor. Amel defteri kendisine solundan verilen kişiyi o der ki ah keşke bana kitabım verilmeseydi. Yani ben bu hali bugün hiç görmeseydim. Yok olup gitseydim, yaşamasaydım, bugünü görmeseydim, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Bana hiç cezam verilecekler hatırlatılması. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Ölümle yok olup gitseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Kazandıklarım, arabam, evlerim, yatlarım, katlarım, kazandığım paralar, imkanlar, arsalar, tarlalar, kazandığım malım bana hiçbir fayda vermedi. Saltanatım benden yok olup gitti. Kullandığım, istifade ettiğim makam, mevkiim, Hakka suresi 25 ve 29. ayetiydi. Demek ki dünyadayken malına güvenen, saltanatına, makamına güvenenlerin ahiretteki keşkeleri. Dikkat ediyorsanız toplumu, idarecilerini, mal mülk sahibi her kesimden sapanın ahiretteki pişmanlığının keşkesini örneklerini Rabbimiz bildiriyor. Malına, mülküne güvenen, makamına, mevkisine, saltanatına güvenen, ilminin saltanatı, maddi imkanının saltanatı, siyasi ve din adına makam mevkilerin saltanatının pişmanlığı. Keşke onlar yok olup gitseydi. O makam mevkiim yok olup gitseydi. Malım mülküm olmasaydı, fakir yaşasaydım. O beni şımartmasaydı, saptırıp azdırmasaydı. Ben de bunlardan sebep amel defterimi kötülüklerle, şirkle, küfürle, haramla doldurmamış olurdum ve sol tarafımdan da verilmezdi. Keşke diyenlerden de olmazdım. Mesele bugün anlayabilmektir. Makam, ülkeleri yöneten insanları eleştirenler, binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce cemaati müridi olanlar, onları kınayanlar, holdingleri, şirketleri, milyar, milyon dolarları, servetleri olanları kınayıp eleştiren, beğenmeyenlerin küçücük 3-5 kişi üzerinde tasarrufu, küçücük maddi imkanlarıyla övünen, kendini bir yere koyanlar, küçücük menfaatlerle övünenlerin kendilerine o makamlar, o büyük imkanlar, güçler verilseydi o halini, o hallerini görmek isterdik yani. Bugün idarecileri kınayanlar, eleştirenler sizi o makamlara, o yerlere bir getirsinler bakalım. o servetler sizin elinizin altına bir konulsun bakalım. O dillerinizden çıkan her şey bir emir kabul edilsin bakalım. Bir de sizi görmek lazım. Hele bir de siz bir sınayıp denenin. Bugün küçücük birkaç yüz metre arsayla, tarlalarla övünenler, birkaç yüz bin liralık arabayla övünenler, az bir bilgiyle övünenler, yarın daha büyük imkan ellerine verildiğinde acaba neye dönüşürler, verildiğinde görmek lazım. Onun için birilerini kınamadan önce, o güçte, o imkanda ben olsaydım o makam mevkide ne olurdu mu desin, eleştiriyi ona göre yapsın. Mutlaka eleştiri yapılacak. Eleştiri o konuma göre de yapmak lazım. Şüphesiz biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi yapıp gönderdiği amellere bakar. Kafir ise keşke toprak olsaydım der. Nebe suresinin 40. ayeti. Keşkelerden birisi hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın ayetleri yerine kendi yorumlarını gündeme alan, birçok ayetle izah edilecek bir meseleyi bir ayetle geçiştiren, Kur'an'dan delil sunan ama sünnetten sunmayan, sünneti gündeme alıp Kur'an'dan delil getirmeyen, hakkın üstünü inanç, ahlak, siyaset, hukuk, ekonomi ve ibadetlerde örtüp gizleyenler, kafir ise keşke toprak olup gitseydim. Keşke toprak olup gitseydime sebep, Allah-u Teala onları uyardı. Azab ile uyarıyor. Dünyada azab ile, imtihanlarıyla, kıyametin kopacağıyla, ölümle uyarıyor. Cehennem azabıyla uyarıyor. Yapılan hataların, yanlışların karşılığı görüleceği bakışını Rabbimiz veriyor ki dünya hayatı uzun değil, yakın bir azap. Her an gelebilir. Ölüm her an gelebilir. Sınanma her an gelebilir. İnsan 70-80 yıllık ömrü çok uzun gibi düşünüyor. Bugünün gencine bunu anlatamazsınız. Bugünün gencine hayatın çok kısa olduğunu anlatamazsınız. 50 ve üzerine çıkması lazım ki meseleyi daha iyi kavrasın yani. Gençken bu anlaşılır değil. Gençken her an ölüm, gazap, yakın bakışı olmadığı bir düşüncede, bir halde iken, gençken Allah'a yönelebilenin ki daha faydalı. Yaş ilerledikçe zaten bir ayağım çukurda bakışında, mutlaka yönelme ahirete daha çok olacak. Ama ölümü beklemediği zaman, çok uzun yıllar var denildiği dönemde kişi Allah'a yönelebiliyorsa onun mükafatı daha fazla, daha ziyade. Şüphesiz biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi yapıp gönderdiği amellere bakar. Yaptığı ameller gösterilecek. İtiraz etse, inkar etse, eli konuşacak, dili, gözü, kulağı konuşacak, derisi konuşacak, bedeni konuşacak. İtiraz etse, inkar etse, onu gören ay, güneş konuşacak, toprak, ağaç, insanlar konuşacak. Bütün şefaatçiler, bütün şahitler konuşacak. Onu gören, yaşantısına şahit olan her varlık konuşturulacak. Bedeni de dahil. Yapıp ettiği bütün amellerine bakacak. Defterini açacak, sayfa sayfa tek tek irdeleyecek. Şu gün şunu demişim, şunu yapmışım, şunlarla beraber bulunmuşum, şu gün şunları desteklemişim, yüceltmişim, şu gün şunu vazgeçilmez görmüşüm, ona sığınmışım, ondan yardım istemişim, şu gün şu tarihte şuna hakimiyet hakkı vermişim, Rablik ilahlık vermişim, sığınıp yardım istemişim, veli edinmişim, güvenip hayatımı teslim etmişim, vekil edinmişim. Hepsini safha safha, gün gün, saniye saniye görecek. Amellerini yapıp ettiklerini tek tek görecek. İşte bu amelleri kendisine gösterilen, hakkı bilip üstünü örtüp gizleyen, keşke toprak olsaydım der. İnsan bilmeden şirk koşar, cehaleten, yönlendirmeyle. Küfür bilerek yapılan bir fiildir. Çünkü siz hakkın üstünü, küfür bir şeyin üzerine örtüp gizlemektir. Siz bir şeyi örtüp gizliyorsanız onu görüyorsunuz. Anlamışsınız, kavramışsınız, görüyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz. Görmeden gizlemek olmaz, görmeden küfür olmaz. Küfür kafir olmak için bir şeyi görmek, anlamak lazım. Ondan sonra üstünü kapatır kişi. Bilmeden şirk, Mekke şirk toplumuna, o topluma Rabbimiz müşrik diyordu, cahiller diyordu. Ne zaman hakkı anladılar, hakkın üstünü eski batıllarına devam etmekle örttüler. İşte onlara kafirin suresi, de ki ey kafirler, ey hakkın üstünü şimdi bilerek örtenler. Yahudi ve Hristiyanlar, Rabbimiz Yahudilere önce kafir dedi. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'a geleni de kabul etmedikleri için kafadan zaten kafirdiler. Hristiyanlar da Kur'an'ı duyduktan sonra kabul etmemekle kafir oldular. Kur'an onları önceden kafir diyor. Niçin? Son peygamberin ve kitabın geleceğini biliyorlardı. Bildikleri şey geldi, üstünü örttüler. Yokmuş gibi davranmaya, inanmaya devam ettiler. Sanki kitap, son peygamber gelmemiş gibi, hak değil, Allah tarafından gönderilmemiş gibi bildikleri, beklediklerinin üstünü örttüler. İşte küfür bu. Anladığınız, kavradığınız bir şey yokmuş gibi yaşarsanız bu küfür olur. Gerek inanç noktasında, gerek amel noktasında. Anladığı kişi, kavradığı bir meselenin üstünü örtüp gizlerse bu küfürdür. İşte hakkı anladıktan sonra örtüp gizleyen, yokmuş gibi hala inanç ve yaşantısına devam eden o kafirler, keşke toprak olsaydık diyecekler. Nebe suresi 40. ayet. Bu keşkeler, şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız, ne işe yarar? Rabbimiz bu keşkeler denilmesin için ayrıntılı, bak farklı farklı alanlarda bilgi veriyor ki herkes üstüne meseleyi alsın, kavrasın. İşte o gün cehennem getirilecek ve o gün insan her şeyi hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? İnsan keşke hayatım için önceden, insan keşke hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim diyecektir. Fecr suresi 23 ve 24. ayeti. İşte o gün cehennem getirilecek. Demek cehennem yaklaştırılacak. Ve o gün insan her şeyi hatırlayacak diyor Rabbimiz. Her şeyi hatırlayacak. Dünyada ne konuştu, ne yaptı, kimlerle dost edindi, kimleri savundu, destekledi, övdü, yüceltti, kimin peşinden izinden gitti, kime saygı duydu, övüp yüceltti, kimi dokunulmaz kıldı, eleştirilmez yaptı. Her şeyi hatırlayacak diyor. Fakat bu, onun bu hatırlaması ona bir fayda vermeyecek. İnsan, insan diyor Rabbimiz değil mi? İnsan, her kişi demek bu. Bunun içine her inanç sahibi girer. İnsan, keşke hayatım için, yani sonsuz ahiret hayatım için, çünkü cennette de bir hayat vardır, cehennemde de. Cennette de insanlar yer içerler, cehennemde de yer içer. İki tarafta da hayat var. Keşke hayatım için, yani ahiretteki hayatım, sonsuz hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim diyecektir. Bugün imkan var. Bugün imkan var. O zaman herkes ahireti için ne hazırladığına bakacak. Şimdi bir ayette Rabbimiz, herkes önceden ahiret için ne hazırladığına baksın, ne gönderdiğine baksın buyuruyor. Bakış bu. Bugün ahirete ne gönderdim? Yarın ne göndermem lazım? Dün ne göndermiştim ahiret için? Yani gönderdiklerimin hangi bölümü beni cehennem hayatına götürecek, hangi bölümü cennet hayatına götürüyordu? Evet, bir şey gönderdik. Her gün, her saat, her saniye, dakika ahirete bir şey gönderiyoruz. Bu gönderdiklerimiz cennet hayatı mı, cehennem hayatı için mi? Herkes bir şey gönderiveriyor. Diğer bir ayette de, ahirette, yani önceden ne gönderdiyseniz onu hazır bulacaksınız. Bir ayet, önceden ne gönderdiğinize bakın. Diğer ayet, önceden ne gönderdiyseniz onu hazır bulacaksınız. Ve insanın kendisi diyecek, keşke bu ahiret hayatım için önceden bir şeyler göndermiş olsaydım diyecek. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. Ahiretteki hiç keşkenin düzeltme imkanı yoktur. Rabbimiz dünyada keşke desin insan. Bir dursun, bir düşünsün, bir değerlendirme yapsın. O ana kadar yaptıklarına keşke diye pişmanlığını ortaya koysun ve doğruya yönelsin diye bugünden bunları bildiriyor. Biz bu keşke ile alakalı, ahiretteki pişmanlık ve keşkelerle alakalı Rabbimizin bize bildirdiklerini bizler birbirimize bildirmez isek nasıl olacak? Bu hatırlatmaları yapmaz isek biz nasıl düzeleceğiz? Her günümüzün, her haftamızın, yılımızın bir yıl geçirdik, bir yılı nasıl geçirdik? Hangi tarafa kazanım yaptık? Cennete mi kazanım, cehenneme mi kazanım biriktirdik, gönderdik? Bugünün kazanımı neydi? Ya da ne olacak? Yarının kazanımı için ne planımız, programımız var? Önümüzdeki yılın ömrümüz olursa plan programı, ahiret için hedeflerimiz, plan çalışmalarımız nelerdir? Varsa planlarımız ne kadar gerçekleştiriyoruz? Allah'ın dini yeryüzüne mutlak hakim olacak. Allah ve Resulü'nün vaadi. Yahudiler mutlak son bir gazaba gidecekler. Mutlak gidecekler. Allah-u Teala'nın onları Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun'dan kurtardığı o yerde, aynı topraklarda devlet bahşettiği, lütfettiği, ihsan ettiği, nimet içerisine soktuğu o yerde bu son neslin İsrailoğulları Allah'ın gazabına gidiyor. Aynı Filistin topraklarında dün kurtuldukları gazaptan, Allah'ın onları Firavun'un zulmünden kurtardıkları o yerde kendi haddi aşmalarıyla aynı yerde gazaba gidiyorlar. Cenneti kazanacağımız bir yerde, bir beldede kişi cehennemi kazanıyorsa bu bir gazaptır zaten. Yunus suresinin 54. ayetinde de Rabbimiz şüphesiz ki zulmeden her bir kimseye yeryüzündekiyle ait olsaydı, şüphesiz ki zulmeden her bir kimseye, zalim olan, zulmeden her bir kişiye yeryüzündekiler ait olsa, yeryüzündeki her şey ona ait olsa, kurtulmak için onu elbette feda ederdi. Azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler ve aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. Yunus suresi 54. ayette. Şüphesiz ki zulmeden, yani Allah'ın sıfatını, Rab ilah sıfatını, Malik melik sıfatını, veli vekil, rızık verici, şifa verici sıfatını, ilahir, herhangi bir sıfatını Allah ile beraber bir başkasına veren, hükmetme, yönetme hakkını, sığınma, yardım isteme hakkını, işini koruyup gözetleme işini, emredip yönetme işini Allah'tan başkasına veren, zulmeden, şirk koşanlardan her bir kimse, her bir kimsenin yeryüzündekiler ona ait olsa, her bir şey yeryüzündeki insanından hayvanına, malına, mülküne, makamına, mevkine, ne varsa yeryüzünde, ne varsa kurtulmak için onu elbette feda eder diyor Rabbimiz. Yeryüzünde ne var ise, içinde ne kadar istifade edilenler var ise hepsini kurtulmak için feda edecek. Yeryüzünde insanın istifade ettiği, gerek eli, dili, kulağı, gözü, malı, mülkü, bilgisi, tecrübesi ne ise, dünyada istifade ettiği nice şeyleri, yeryüzü dolusu da olsa, ahirette bunu kurtulmak için feda edecek olan, bugün bir bölümünü feda etse, Allah yolunda kullansa, kendisini kurtaracak. Tamamını, yeryüzünün tamamı onun olsa, feda etmeyi isteyeceği bir noktada az bir bölümünü bugünden feda etse, harcasa, ahirette kurtuluşa erecek. Bugün yeryüzünün tamamını feda etme, yarın böyle bir düşünceye girecek olanın bugünden feda etmesi lazım. Bugün harcamadığının yarın pişmanlığı bir işe yaramaz. Bugün dili, yarın ahirette dilini Allah'a af için kullanacak olan bugün kullanması lazım dilini. Elini bugün kullanması lazım. Kulağını, zihnini bugün kullanması lazım. Kalpteki akıl, iradesini, vicdanını bugün kullanması, bugün Allah yoluna feda etmesi lazım. Arabasını, malını, mülkünü, maddi imkanı, gücü ne varsa, bilgisi, tecrübesi, bedensel gücü bugün Allah yoluna feda etmesi lazım ki yarın keşke feda etseydim olsaydının bir mantığı, bakışı, bir kıymet harbiyesi kalmaz yani. O gün azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler. Kimisi der, kimisi de pişmanlığını gizliyor. İçinden pişman olmuş. Kendini dağa taşa mı vursa, yere mi vursa, ne yapsa kendisini, pişmanlık ne işe yarar o günün? O günün pişmanlığı ne işe yarar? Bir daha düzeltme ve gelme imkanı yok. Rabbimiz kişinin bu pişmanlığı, sapması, gazabı, dünyadaki yaptıkları, yaşantısı, inancını onların aralarında adaletle hükmolundur. Herkes yaptığının karşısını alır. Vesile olduğunun karşılığını adaletle hükmolunur. Ne göndermişler ise onu bulurlar. Ve onlara zulmedilmez. Yapmadıkları bir şeyin karşılığı onlara verilmez. Vesile olmadıkları bir şeyin karşılığı verilmez. Yine Zümer suresinin 56 ve 59. ayetlerinde Rabbimiz, ta ki kişi Allah'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vah halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Sapan, pişmanlığı gündeme getirecek olan kişi, ben alay edenlerdendim. Ben Hakk'ı alay ediyordum, Müslümanları hafife alıyordum, işi ciddiye almıyordum, ölüm kalım kim gitmiş gelmiş bakıyordum, sanki ölmeyecekmiş gibi davranıyordum, Hak bildirildiğinde gevşek davranıyordum veya Allah beni hidayete erdirseydi elbette ben de muttakilerden olurdum demesin. Ha, dünyada olsa yani bana da hidayet doğru gelseydi ben de hidayette doğru yolda olurdum. Ben de emir ve yasaklara uyardım. Muttaki olurdum. Yasaklardan sakınırdım. Emredileni yerine getirirdim. Kitaba göre yaşardım. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için bir daha dönüş olsaydı da, dünyaya dönüş olsaydı da iyilik yapanlardan, muhsinlerden olsaydım demesin. Hayır, ayetlerim sana geldi. Sen ise onları yalanladın, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Zümer suresi 56 ve 59. ayetleri arasıydı. Şimdi ayetlerim sana geldi de sen ise onları yalanladın. Yani yokmuş gibi davrandın. Geç bunları içinden yaptın, uymadın, inanmadın. Ayetleri eski yaşantına ve inancına devam ederek sana bildirilen hakkın üstünü örttün. Büyüklük tasladın, kendini bir yerlere koydun. Kişi olarak, topluluk olarak, cemaat olarak bir yerlere koydun. Ve hakkın üstünü örten, gizleyen, anladıktan sonra örten, gizleyen kafirlerden oldun. Şimdi burada bir incelik de var. Hayır diyecek Rabbim. Kişi pişmanlıklarını dile getirecek. Ya bana hak ulaşsaydı ben elbette muttakilerden olurdum, emredilerini yerine getirirdim. Mazeretini, olsaydı ben de yapardım, bilgi bana gelseydi ben de yapardım diyecek. Rabbim hayır diyecek, ayetlerim sana geldi. Ayetlerim sana geldi. Peki ayet, hak kişiye ulaşmamışsa nasıl olacak? O zaman hakkı bilip de söylemeyenlerin de ahirette hesabı olacak. Sen bu hakkı niye eşine, çocuklarına, komşu akrabalarına bildirmedin? İş ortamındaki insanlara bildirmedin? Hakkı neden gereği gibi onlara anlatmadın? Hakkı anlamalarını niye sağlamadığının hesabı sorulacak hakkı bilene. Hayır diyor Rabbimiz, ayetlerim sana geldi. Bak ayet geldi ne demek? Sen bunu anladın, kavradın. Çünkü sonuç, ayetin sonu kafirlerden oldun. Kafirlerden, o kafir olabilmek için hakkı anlaması gerekiyor kişinin. Anladıktan sonra yokmuş gibi yaşayacak. Bu ne demek? Davetçi hakkı ona bildirdi demek olur. O zaman herkesin hakkı hak olarak muhatabına bildirme mecburiyeti var. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz, ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de sakındırırsınız. Âl-i İmrân suresinde bildirildiği gibi ayet. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Her mümin, her davetçi hakkı bilen, ayetin devamında iyiliği emredip kötülükten sakındırma işini yapacak. Hakkı anlamasını sağlayacağız bizim işimiz. Yapıp yapmama tercihleri, hakkın üstünü örtüp kafir olma, Allah ile birilerini eş benzer denk tutmada şirk koşma işi, tercihi kendi tercihleri olacak. Burada işlemeye çalıştığımız belki 20 civarında ayet ahiretteki pişmanlığı belirtiyor. Herkes mümin olsun, herkes Müslüman olsun temennisi olmaz. Çünkü bu ayetler ahirette nicelerinin kafir, müşrik olarak cehenneme gireceğini bildiriyor. O zaman olmayacak bir duanın edilmesi, temennisi olmaz. Ne mutlu hak üzere olan, keşkesini bugün yapıp ahirete mümin, Müslüman olarak yaşayanlara inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
17: De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rab-

0: sketch. Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: متفائل في زمن اليأس.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem. Üzülme, birçok hata.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
4: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Değerli dinleyenler, insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimize sığınır, onun ismiyle sözlerime başlar ve ona hamd ederken Peygamberimize de salat ve selam ederim. Bugünkü Kur'an kavramlarımızdan hak ve batıl konusuna geldik. Bakara suresinin 42. ayeti şöyleydi mealen: Hakka batılı karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Öyleyse hak nedir, batıl nedir? Hakkı batıla karıştırmak ne anlama geliyor? Bu konuda sizlere bilgi arz edeceğim. Hak, İslam kültürünün ve Kur'an kavramlarının en önemlilerinden ve en zengin anlam taşıyanlarından bir kavramdır hak kavramı. Hak, sözlükte batılın zıttı, yerine getirilen hüküm, adalet, varlığı sabit olan doğruluk, gerçeklik, İslam, mal mülk, hisse, pay, bir emek ve zahmet karşılığı alınması gereken şey, iddiaya uygunluk, vacip, kesin şey anlamlarına gelir. Hak kelimesinin aslı uygunluk ve denk gelmektir. Bu kelime mastar, isim ve sıfat olarak değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Mastar olarak anlamı sabit olma ve varlığının gerçek olması demektir. Bu da zihinde tasarlanan şey ve bilgiyle bilinenlerin birbirlerine uygun olması şeklinde anlaşılır. Buradan hareketle bazen düşüncenin doğruluğuna hak, bazen de görülenin, bilinenin kararlı ve sabit oluşuna hak denilir. Eğer zihinde tasarlanan gözleme uygun ise buna isabet ve doğruluk, söz, fikir, karar ve iradenin amaca uygunluğu yönünden ise buna da adalet ve hikmet denir. Böylece hak o işin sıfatı olur. Gerçekleşen olaylar hakkında tahakkuk etti denir ki bu olayın hak olarak yerinde bir gerçek olarak meydana geldiğini anlatır. İslami literatürde hakkın kendisi olan Yüce Allah, insanları mutlu kılmak için kendi katından kitabını, yani Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Onun için mutlak hak, mutlak doğru veya asıl gerçekler ancak Allah'ın vahyi iledir. Yani Allah'ın indirdiği ve onun bildirdiği doğrular haktır. Yani hakikat, doğruluk, gerçeklik, adalet kişilere göre değil, Allah'ın bildirdikleri ölçüde haktır. Böyle bir tariften sonra Kur'an'daki hak kelimesinin anlamları üzerinde de durursak değerli dinleyenler, hak kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 227 defa geçtiğini görürüz. Türevleriyle birlikte ise toplam 287'yi bulur. Kur'an bu kelimeyi birkaç anlamda kullanır. Birincisi, bir şeyin hikmetin gereğine göre, yani nasıl gerekiyorsa ona göre yapan anlamında kullanır. Bu anlamda hak Allah'ın bir sıfatıdır. Kehf suresi 44. ayeti mealen buna bir örnektir. Şöyle diyor Rabbimiz: İşte burada, yani bu durumda velayet, yani velilik, dostluk hakkı hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından ve sonuç bakımından hayırlıdır. Bu ayetteki hak kelimesi Allah'ın bir sıfatıdır. Yine Kur'an hak kelimesini bir de şu manada kullanır: hikmetinin gereği olarak var edilen şeyler. Allah'ın fiilleri bu anlamda haktır. Güneşin ve ayın yaratılması hakkında Yunus suresi 5'te şöyle buyurulur: Allah bunları, yani güneşi, ayı, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetlerini böyle birer birer açıklamaktadır, buyurmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim hak kelimesini bir başka anlamda, yani bir şey hakkında aslına uygun olarak inanç taşıma anlamında kullandığını görürüz. Bir kimse hakkında onun yeniden diriliş ve cennet konusundaki inancı haktır dememiz gibi. Mesela Bakara 213'te Allah iman edenleri ayrılığa düştükleri hakka kendi izniyle eriştirdi ayetinde insanların inanç ilkeleri ve ibadetler konusunda ihtilaf ettikleri gerçek anlamda geçmektedir.
Yine Kur'an'da hak kelimesi gereğine göre, gerektiği kadarıyla ve gerektirdiği zamanda meydana gelen söz veya iş anlamında kullandığını görürüz. Mesela bir kimse için senin sözün haktır dememiz gibi. Mü'minun suresi 71. ayette buna örnektir. Şöyle, eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey fesada yani bozulmaya uğrardı. Buradaki hak Rabbimizin adı olarak tüm yaratılmış alemin tabi olduğu bir gerçekliktir. Ya da hikmetin gereğine göre konulan hüküm anlamına gelmiş olunabilir diyor Muhammed Esed Kur'an Mesajı adlı eserinde. Yine Kur'an'da borç anlamında da kullanılır hak kelimesi. Yine hisse ve pay anlamında da kullanılır. Mesela bir ayet Me'ariç 24-25 ve onların mallarında belirli bir hak vardır isteyenler ve yoksul olanlar için. Yine hak Kur'an-ı Kerim'de adalet anlamında kullanılır. Buna da bir örnek şu Gafir suresi 20. ayetidir. Allah hak ile hükmeder. Oysa onu bırakıp da tapmakta oldukları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Hak kelimesinin çoğulu hukuktur. Aynı kökten gelen ihkak, gerçekleştirmek, istihkak, hak sahibi olmak, ehak, daha hak, daha doğru, hakik, daha layık, el-hakka ise Kur'an-ı Kerim'in 69. suresinin adı olup gerçekleşecek olan olay yani kıyamet anlamına gelmektedir. Bir de hak kelimesinin başına harfi tarif getirirsek ki el-hak o zaman Rabbimizin güzel isimlerinden biri olur. Allah'ın bir adı olarak hak, inkarı mümkün olmayan, varlığı kabul edilmesi gereken, gerçekten var olan, varlığı ve ilahlığı kesin olan, mutlak olan, hikmetinin gereğine göre eşyayı, olayları yaratan, hakkı ortaya koyan, çıkaran, sözünde doğru olan, her hakkın kendisinden alındığı gerçek var olan mevcut manalarına gelir el-hak. Rabbimiz enfüste ve afakta ne yaratmışsa birbirine uyumlu, yerli yerinde yaratmıştır. Hepsinin hakimi odur. Onun dışındaki her şey onun yaratmasıyla tahakkuk eder, ortaya çıkar. Allah her bir varlığa belli bir şekil, ecel ve görev vermiştir. Bunların hepsi de yerli yerindedir. Her bir varlığın alemde Allah'a bağlı olarak bir gerçekliği, bir sınırı, birbirine karşı hakları, hukukları vardır. Allah bizatihi vücuttur. Yani onun varlığı kendi mevcut oluşunun bir gereğidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Diğer varlıklar ise hak oluşlarını mutlak varlık ve gerçek el-hak olan Cenab-ı Hakk'a borçludur. Onların varlığı Allah'a bağlı olarak ligayrihi vücuttur. Hak oluşları başkasına bağlıdır. Hak aslında sabit ve aklın inkar edemeyeceği derecede gerçek olan şey demektir. O aynı zamanda doğrudur, isabetlidir, maksada uygundur, arzu edilene denk düşen şeydir. Bu bakımdan her an ve yerde sabit olan yani mevcut olan Allah gerçekten haktır. O yarattıklarını hak üzere yarattığı için onlar da Allah'a göre haktırlar. Hak'tan gelen, ondan kaynaklanan her şey de tıpkı onun zatı gibi haktır. Ondan gelen vahiy de haktır. Onun gönderdiği din de haktır. Hakkın tam karşıtı batıldır. Batıl, hakka göre temelsizdir. Boş, gerçek olmayan, uymayan ve geçersiz olandır. Hak suyun kendisi ise batıl ise onun üzerinde biriken köpüktür. Köpük kaybolur gider, su ise kalır. Hak her zaman kalıcıdır, yerindedir, uygundur, üstündür. Hak gelince zaten batıl yok olup gider. Batılın hakkın karşısında tutunmaz söz konusu olamaz. Zaten yok olmak tıpkı köpük gibi onun tabiatında, doğasında vardır. Çünkü onun bir gerçekliği ve geçerliliği yoktur. Batıl hakkın yerine geçmeye çalışırsa ya da hakka engel olmaya çalışırsa hak olan Allah hakkı batılın tepesine indirir ve onu darmadağın eder.
Allah kendi kelimeleriyle batılı ortadan kaldırıp yok eder ve hakkı pekiştirir, sağlamlaştırır. O suçlular ve müşrikler istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak ister. Hak olan Allah'ın insanlar arasından seçtiği son hak peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Son peygamberle gönderdiği din İslam haktır. O dinin kitabı Kur'an hak bir kitaptır. İslam'ın bütün hükümleri, Kur'an'ın bütün ayetleri, haber verdiği şeyler haktır. Ölüm, kıyamet, ölüm sonrası hayat, mahşer, mizan, cennet ve cehennem haktır. Hakkın sabit olduğu, insan fıtratına uygun her hükmü tutarlı, yani hak nizamı olan İslam'a teslim olanlar hakkı bulurlar. İşlerinde hak üzere olurlar. İnsanlara, hayvanlara ve çevreye ait haklarla saygı gösterirler. Hakkın mutlak tahakkuku edecek hesabından korkarlar, hak yolu izlerler ve hak olan amelleri yaparak Allah'ın cennetini hak ederler. İslam hukukunda bir de hak kavramı vardır. İslam hukukunda, yani fıkhında, hak, hukukun bir başka deyişle şeriatın bir yetki veya yükümlülük olmak üzere benimsediği kişiye ait olan şeydir. İslam'a göre hakların kaynağı şer'i iradedir. Haklar şer'i hükümlerin dayandığı kaynaklardan çıkarılan ilahi birer bağıştır. İslam'da delilsiz şer'i bir hak yoktur. Buna göre hakların kaynağı Allah'tır. Çünkü ondan başka hakim ve ondan başka hüküm koyucu olamaz. Ve İslam hukukuna göre 3 çeşit hak vardır. Allah'ın hakkı, hukukullah, Allah'ın ve insanın hakkı ve kişinin maslahatının korunduğu haklar olmak üzere. İslam'da insan hakları da vardır değerli dinleyenler. Hiçbir düzende, dinde görülmeyecek kadar insan haklarını gözeten İslam, insanın şu haklarını koruma altına almıştır. Birincisi öncelikli din emniyetidir. İslam din hakkını ve dini yaşama hürriyetini güvence altına almıştır. 2. Nefis, yani can emniyeti, İslam'da yaşama hakkını temin eder. Üçüncüsü akıl emniyeti vardır. İlim ve tefekkürü emreden İslam, içki ve uyuşturucu gibi akla zarar verecek şeyleri yasaklar ve aklı her türlü arızalardan koruyucu tedbirler alır. Bir başkası nesil emniyetidir. Irz, şeref ve namusun korunmasını ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesini temin için İslam'ın gerekli her türlü ortamı hazırlar. Ve mal emniyeti, İslam malı korumak için hırsızlık ve benzeri suçlara giden yolları kapadığı gibi insanlara yeterli geçim kaynaklarına sahip olma hakkını ve de imkanını tanır. Özetle İslam her insanın onurunu, namusunu, özgürlüğünü, dinini, malını, canını, geçimini ve işini garanti altına alır. İslam insan hakları konusunda hala ulaşılamaz bir konumdadır. İnsani kardeşlik prensibine yer verir. Irkçılığı ve takvanın dışında üstünlük anlayışlarını reddeder. İslam'ın emir ve yasakları, hükümleri, ibadetleri, ceza anlayışı, eşitliği ispat etmektedir. Diğer düzenlerde bu denli eşitlik teorilerinde bile yoktur. Eşitlik adına adaletsizliğe de göz yummaz. Kadın erkek eşitliği diyerek cinsel farklılıkları göz ardı edip istismar edilmesine, kötüye kullanılmasına, insanların sömürülerek zulmedilmesine yol açacak aşırılıklara da geçit vermez. Şimdi kavramımızın başlığı neydi? Hak ve batıl. Hak hakkında bu kadarlık bilgiden sonra değerli dinleyenler, bir de batılı üzerinde durursak, batıl sözlükte boş, boşa giden, doğru ve hak olmayan, devamlı, sürekli olmayan, hükümsüz olan, geçersiz olan, yok olan şeydir. Yani hak kavramının karşıtıdır, zıttıdır. Batıl yapılmış olsa, meydanda bulunsa da hiçbir hükmü ve geçerliği olmayan şeyler hakkında kullanılır. Mesela bir kimse iki kız kardeşle aynı anda evlenmiş olsa, bu evlilik ortada olduğu halde yapılmış iş batıldır, yani hak değildir. Kur'an'da batıl kelimesi 26 yerde geçer. Türevleriyle birlikte 36'yı bulur bu.
Kur'an batıl kelimesini birkaç anlamda kullanır. Mesela batıl, hakkı örten bir perdenin ismidir. Ali İmran 71'de buna bir örnek vardır. Şöyle diyor Rabbimiz: "Ey kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?" Batıl, hakkın yani Allah'tan gelen doğrunun karşıtı olan yanlış ve geçersiz inançlardır. Batıl bir ayette gerçek bilgiye dayanmayan delil anlamında kullanılır. Mümin 5'te. Batıl başka bir ayette ise boş şey, amaçsız ve faydasız bir iş manasında kullanılır. Mesela Ali İmran 191. Ayakta, oturarak veya yanları üzerine Allah'ı zikredenler derler ki: "Rabbimiz, sen bunu yani yerleri ve göğü batıl olarak yani boşu boşuna yaratmadın" diyerek müminler böyle Allah'ı zikrederler, tefekkür ederler, düşünürler. Kur'an insanların bir kısmını Allah'ı bırakıp da tapmakta oldukları ilahlara veya putlara da batıl yani geçersiz, hükmü olmayan temelsiz şeyler demektedir. Lokman 30'da bu konu şöyle dillendirilir: "İşte böyle, hiç şüphesiz Allah o hak olandır ve hiç şüphesiz onun dışında tapmakta oldukları ilahlar ise hep batıldır." Haklı bir sebebe ve gerekçeye dayanmayan, zulüm olan ve hak edilmeyen şeye de batıl denilmektedir. Kur'an bu anlamda insanların mallarını batıl yollarla yemeyin buyurmaktadır. Bir takım ahbar yani Yahudi din adamları ve ruhbanların yani Hristiyan din adamlarının insanların mallarını haksız yere yediklerini yine Tevbe suresi 34. ayeti bize haber verir. Hakkın karşıtı olarak batıl. Hak ve batıl kavramları İslam ile onun dışındaki dinleri nitelendirmek için de kullanılır. Nitekim dinler tarihini yazan birçok Müslüman yazar dinleri hak din ve batıl dinler şeklinde iki başlıkta incelemişlerdir. Kur'an hak kelimesini hem Allah için hem de onun dini İslam için kullanmaktadır. Çünkü Allah mutlak gerçektir, mutlak varlıktır, varlığı değişmeyen ve ebedi olandır. Onun dini İslam'da doğrudur, temeli vardır, gerçektir, kalıcı olandır yani haktır. Batıl ise geçersiz, hükümsüz ve kalıcı olmayandır. İşte şu ayet hak ve batıl kelimelerini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Rad suresi 17. ayet mealen: "Allah gökten bir su indirdi de kendi miktarınca sel oldu. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya meta ya da fayda sağlamak için ateşte yakıp erittikleri şeylerden yani madenlerden de bunun gibi bir köpük, posa kalır. İşte Allah hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince o atılır. İnsanlara fayda sağlayacak şey ise yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle örnekler vermektedir." Allah mutlak haktır. O kendi varlığı ile vardır ve her şeyin yaratıcısıdır. Kıyamette her şey ölecektir ve yalnızca onun varlığı kalacaktır. Öyleyse onun dışındaki her şey onun sebebiyle vardırlar. Kendi başlarına bir varlıkları ve bir gerçeklikleri yoktur. Bu anlamda onlar batıldırlar yani mutlak gerçek değildirler ve varlıklarının tek başına bir hükmü yoktur. Hak olan Allah yeri ve gökleri hak olarak yarattı. Bunları ve diğer bütün varlıkları varlığının ayetleri, belgeleri yaptı. İnsan bunlara bakar, basiretle bunları idrak eder ve hak olan yola yani hak olan dine yani İslam'a teslim olur. Ayrıca Rabbimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hak peygamber olarak gönderdi. Onunla beraber bir de hak kitap indirdi. Bütün bunlara rağmen bazı insanlar kalıcı, sağlam, doğru olan hakkı bırakır, köpük gibi bir değeri ve kalıcılığı olmayan batıla uyar. Halbuki köpük kaybolmaya mahkumdur, esasen bir faydası da yoktur. İsra 81. "De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu.
Çünkü batıl yok olucudur. Enbiya 18. Hayır, biz hakkı batılın tepesine indiririz, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, batıl köksüzdür ve güçsüzdür. Yok olmaya, dağılmaya, silinip gitmeye mahkumdur. Hakkın karşısında tutunamaz. Suyun üzerindeki köpük gibi olan batılın, demir gibi olan hakkın karşısında tutunması hiç mümkün olabilir mi? Dünya hayatında batıl bazen hakka galip gelmiş gibi görünür zaman zaman. İnsanlar ya da öyle zannederler ya da Müslümanların mağlup oluşlarına bakarak kimileri de bunun batılın galibiyeti gibi sayarlar. Halbuki gerçek böyle değildir. Müslümanlar da insandırlar, hataları, eksiklikleri vardır. Görevlerini yapmamış, gerekli tedbirleri almamış olabilirler. Onların zayıf durumu veya hataları hakkın zayıflığı veya zilleti değildir. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmasa bile Allah'ın adı ve onun dini yine yücedir, haktır. Onun kelimesi olan İslam ve onun kitabı olan Kur'an yine en üstündür. Allah mücrimler yani azgın günahkarlar istemese bile hakkı gerçekleştirmek ve yerleştirmek, batılı ise iptal etmek, geçersiz kılmak ister. Köksüz, temelsiz ve doğru olmayan batıla, yani Allah katında geçersiz olan inançlara inanan kimseler elbette zarara uğrayacaklardır. Allah'ı inkar eden kafirler batıla din diye inanmaktadırlar. Bu da onlar için büyük bir zarardır. Allah dururken hiçbir şey yaratamayacak kadar aciz ve güçsüz, bir fayda sağlayamayan, bir zararı gideremeyen batıl şeylere, ilahlara, tanrılara ibadet edenler çok büyük bir yanlışın içerisindedirler. Bu gibilerin inandıkları din mahvolucudur, yok olucudur ve bu batıl dinlere inananların yaptıkları işler de batıldır. Küfre düşenler kendi akıllarınca hak olarak gönderilen peygamberin davetine ve mesajına karşı mücadele ederler. Hakkı iptal etmek yani geçersiz kılmak için uğraşırlar. Ancak bu çabaları boş bir çabadır. Batıl kavram olarak bazı insanların Allah'ın dışında uydurdukları ilahların ortak adı olduğu gibi bu ilah fikrine uygun olarak inandıkları dinlerin de ortak adıdır. Allah katında geçerli olmayan, hükümsüz, temelsiz ve yanlış olan bütün inanç ve ibadetler hepsi birer batıldır. İşte Sebe suresi 49. ayeti. De ki hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Aynı kökten gelen iptal bir şeyi geçersiz ve hükümsüz kılmak demektir. Bunun faili yani öznesi ismi olan mubtil ise iptal edici, işi gücü batıl olan ya da işleri boşa gideren anlamına gelir. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir ve işte burada hakkı iptal etmekte istekli olanlar yani mubtil zarara uğrarlar. Günümüzde peşine gidilen İslam'a aykırı bütün inançlar, dünya görüşleri, hayat anlayışları, toplumsal düzenler, ideolojiler Allah katında hepsi birer batıldır, geçersizdir ve hükümsüzdürler. Fıkıh ilminde de batıl konusu işlenmiştir değerli dinleyenler. Fıkıh ilminde batıl ya da bunun mastarı olan butlan, rükün ve şartları tamamen veya biraz eksik olan ibadetler ve hukuk işlemlerine denilmektedir. Bilindiği gibi İslam'a göre bir ibadetin sahih, geçerli yani Allah katında kabul edilebilir olması için o ibadete ait rükünlerin ve şartların yerine getirilmesi gerekir. Bir hukuk işleminin, örneğin alım ve satımın ya da bir evlilik işleminin yani nikah akdinin İslam'a göre geçerli olması için bazı şartlara uymak gerekir. Bu şartlara uymadığı zaman o ibadet veya o işlem geçersiz yani batıl olur değerli dinleyenler. Hak ve batıl. Hak ile batıl, doğru ile yanlış, güzel ile çirkin, ancak vahiy ile bilinir, vahiy ile değer kazanır. Şimdiye kadar bir hak konusuna girdik, bir de batıl. Konuşmamızın bundan sonraki bölümünde hak ile batılı da
şöyle karşılaştırılarak ve dünyanın kurulduğundan bu yana devam eden bir mücadelenin hak ve batıl mücadelesine de değinerek konumuzu bitirmeye çalışacağız inşallah. Hak ve hakikat Allah'a ait olduğuna göre sürekli hak, hukuktan söz eden kimselerin hakkı Allah'ın kitabı dışında aramaları, selim aklın, yani bozulmamış bir aklın, normal çalışan bir aklın kabul edemeyeceği bir iştir. Yalnız Allah hak olandır. Hac 6'da şöyle buyrulur: Allah hakkın ta kendisidir. Hak sadece odur. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir. İlah olan ancak odur. Hak olan ancak odur. Rab olan ancak odur. İbadet ve taata layık olan ancak odur. Doğrular onun, yanlış ve hatalar insanlarındır. Onun dışında Tanrı kabul edilen tüm sahte ilahlar ise batıldır. Batıl da gerçeğe uymayan, haklı olmayan, haktan ayrı olan, boş ve anlamsız, hükümsüz ve geçersiz olan şeylerdir. Batıl da Yüce Allah'ın bildirdikleri ölçüde bilinir. Batılı inanç yönünden ele alırsak değerli dinleyenler, sadece Allah'a ve Allah'a inanmamızı, istediği değerlere iman etmemiz gerekir. Yani şirksiz bir iman ancak gerçek hak imandır. Yüce Allah'ın katında batıl, boş ve anlamsız olduğu için karşılığı da yoktur. Öyle insanlar vardır ki ömürleri boyunca batıl uğrunda mücadele verirler. Bütün mal mülkünü, bütün kânlarını bu uğurda harcarlar ve neticede bir çok büyük işler yaptığına inanırlar ve hatta bu yolda da ölür giderler. Ancak hak gerçek ile değerlendirilince bunların bütünüyle karşılıksız ve boş olduğu ortaya çıkar. Çünkü hak ve batılı insanlara göre değil, Allah'a göre sonuçlandırılır. İmani konularda olsun, sosyal hayatla ilgili konularda olsun, hayatın bütün boyutlarında hak ve batıl Allah'ın bildirdikleri ile bilinip alınmalı ve uyulmalıdır. Bu ölçünün dışında başka kriterler kullanılırsa bunlar da batıl terazi gibi tartılanlar da yanlış olur. Hazreti Ali'nin dediği gibi gerçeği insanların ölçüleriyle değil, insanları gerçeğin ölçüsüyle tanımalıyız. Yani hak ve gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Hakka, gerçeğe yardım edin. Hak size yardım etmekte gecikmeyecektir. Yine hakkı her zaman savun, anlayan olmasa bile Rabbine ve vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. Bu böyledir çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Yalnız hak olandır. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet, o uludur, büyüktür. Hac suresi 62. ayetin meali de böyleydi. İşte bu ayeti kerime hakkın ancak Yüce Allah olduğuna yeterli bir delildir, kanıttır. Hakkın kendisi olan Yüce Allah'ın inzal ettiği değerler de mutlak surette haktır, doğrudur. Ve yine batıl olarak belirttiği hususlar da mutlak surette batıl ve karşılıksızdır. Bu bağlamda diyebiliriz ki doğru hak olan mutlak surette hezimettedir. Batıl şeyler ancak inançsız insanlar arasında kabul görür. Bu konuda Mekke müşriklerini düşünelim. Uzun yıllar kafalarını boş inançlarla beslemeye çalıştılar. Onlarla oyalandılar. Ne zaman ki hak olan doğrular kendilerine geldi, işte o zaman yıllardır içinde oldukları batıl inançların boş olduğuna inandılar ve nasıl bu boş şeylerin peşinden koşmuşuz diye hayrete düştüler. Bununla ilgili Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cahiliye devrinde batıl inanç ve davranış konusunda kendisinin yaptığı bazı şeylere ağladığını, bazısına da hayretle güldüğünü ifade etmesi hatırlanabilir. Bu böyledir. Işık geldiğinde karanlığın anlamsız olduğu, bir değer ifade etmediği ortaya çıkar. Dahası da var. Işık geldiğinde daha önce karanlıkta yaşayanlar bu kadar karanlıkta nasıl kaldıklarını hayret ederler. İşte hak doğru da böyledir. Yeter ki alınsın ve kabul edilsin. Kabul gördükleri yerleri mutlak surette aydınlatır ve oralarda artık karanlık kalmaz.
Zira hak gelince batıl zail olur, yok olur gider. İşte o hak Yüce Allah'ın kendisidir, kitabıdır, peygamberidir, dinidir. Şimdi sormak gerekirse böyle bir nurun, aydınlığın sahibi mi ibadete layıktır? Yoksa bir şey yapmaktan aciz putlar mı? Veya yığınlarca sahte ilahlar mı? Evet, hangisi? Aklını ve beynini herhangi bir yere entegre etmemiş, emanet bırakmamış, her sağduyu sahibi, ibadete layık olanın yüce

hareket edebilmekte ve ilerleyebilmektedir. Batıl. Zulüm de buna benzer. Eğer dünyada adalet bulunmazsa zulmün olmasının da imkanı yoktur. En zalim rejimler açıkça zulmü savunamazlar. Tam aksine devamlı dünya barışından, hürriyetinden, insan haklarından söz edip dururlar. Bunlar savunucuları olduklarını iddia ederler. Halbuki onların çoğu, belki de hepsi de bu konularda yalan söylüyorlar. Onlar bu kavramların gölgesinde yaşamak, işlerini yürütmek ya da genel olan bu ahali dediğimiz dünya insanlığını avutmak istiyorlar. Çünkü dünyadaki silahlanmaya verdikleri paranın çok az bir kısmını bu hürriyeti getirmek, efendim insanları mutlu etmek istedikleri o sözün gerçekleştirmek için bugün geçim sıkıntısı, efendim zorunlu gıdaları bulamayan o çocuklara, o insanlara verseydiler tabii ki bu sözlerinde samimi oldukları anlaşılırdı. Ama böyle değiller. Pek çok milyonlarca insan yeterli çocuk yeterli beslenmeyi göremediğinden dolayı daha ilk 6 ayında 1 yaşında ölmektedir milyonlarca insan ve çocukları. Bunlar niye yapmaktadır Batı? İşte insanları böyle bir yaldızlı laflarla biz hakkın, efendim insan haklarının savunucularıyız diye. Gerçekte öyle değil. Tarih boyunca hak ve batıl mücadelesi vardır. Bu Hazreti Adem'le başlamıştır. Ve onun yolundan gelen peygamberler de hep hakkın temsilcileridir. Hak dinin temsilcileridir. Ve batıl olanların karşısında hep hakkı ikame etmek, hak dini galip getirmek üzere hep mücadeleye devam etmiş gitmişlerdir. Ve asr-ı saadeti de son olarak gözler önüne bir getirirsek değerli dinleyenler, peygamberimiz ve iman edenlerin temsil ettiği hak cephesine karşı batılın temsilcileri uzlaşma teklifleriyle taviz kopartamayacaklarını gördükten sonra her türlü zulümlerini açığa çıkarmaya başlamışlardır. Tehditler, işkenceler, öldürmeler, bütün bunlara karşı peygamberimizi destekleyen, onların bilemediği ve anlayamadığı bir güç ve bütün yalancı güçlerin üstünde hak gücü vardır. İşte o gücün sayesinde gün geldi, devran döndü, tarih 630'lara geldi ve nihayet kendi canı gibi korudukları putları ve Mekkeleri artık Müslümanlara terk edilmişti her şeyin. İşte böylece hak geldi, batıl yok olup gitti. Hakkın önünde hangi duvar ayakta kalabilir? Hakkın ve Müslüman halkın önünde hiçbir duvar ayakta duramaz. Yeter ki Müslümanlar sorumluluklarını anlasınlar, hak olan Allah'a dönsünler, hak olan kitabı anlasınlar, hak olan peygamberin izinden gitsinler. Allah Resulü'nün Arap Yarımadası'nda kısa bir dönemde hakkı batılın tepesine indirip hakkı iktidar etmesi bilindiği üzere kolay olmamıştır. Başta peygamberimiz olmak üzere müminler birçok eziyetlere katlanmış, boykotlara tahammül etmiş, hicretlere katılarak evlerini, yurtlarını, vatanlarını, ticaretlerini, ziraatlarını, işlerini, eşlerini, aşlarını geride bırakmışlardı. Mekke'deki Ensar da kardeşleri muhacirlerle bütün mal varlıklarını paylaşarak onları barındırmışlardı. Bu fedakarlık örneğinin bir daha tarih asla yazmamıştır. Bütün bunlar da yetmiyormuş gibi Ensar ve muhacir el ele vererek müşrik, Yahudi ve Hristiyanlara zorlu savaşlar vererek birçok şehit ve birçok yaralı geride bırakmışlardı. İşte bu fedakarlık, bu inanç ve bu bağlılık sayesinde hakkın temsilcileri muzaffer oldular. Zaferlerin yöntemi, hakkı sahiplenmenin yolu işte budur değerli dinleyenler. Hak batıl mücadelesine hak er ya da geç muzaffer olacaktır. Bu yasa böyledir. Müslüman inandığı dinin yükümlülükleri neyse onları yerine getirebilmek için yine bu hak dinin tek önderi peygamberinin belirlediği usul ve çerçeve içerisinde çalışmakla hak dini hükmetmek mevkine getirip o mevkide korumakla da görevlidir. İslam'ın hakim olmadığı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlara egemen olan düzenler maksatlarını gerçekleştirmeleri doğrusunda girişecekleri çaba ve faaliyetlerinde Müslümanlara engel olmak isteyebilirler. Onların düzenlerine aykırı davranmakla itham ederek, bölücülükle, teröristlikle, anarşistlikle, radikallikle, dini siyasete alet etmekle ve benzeri ithamla karşı çıkabilir ve

suçlayabilirler. Unutmamak gerekir ki Müslümanın davranış ve tutumları meşruiyetini, haklılığını Allah'ın hükümlerine uymaktan alırlar. İnsanı en iyi tanıyan Rabbimiz insana hiçbir ideolojinin veremeyeceği gerçek hakları vermiştir. Kadın erkek, Arap acem, beyaz zenci, yönetici yönetilen, zengin fakir, soylu garip gibi ayrımların tümünü reddederek kula kulluğun her çeşidini, tahakküm, zulüm ve sömürüye yasaklayan Rabbimiz kul hakkını ihlal etmeyi af kapsamının dışında tutmuş, insanı yaratıklar içinde en yüce mevkiye yükseltmiştir. O yüzden Allah'ın hududunu korumadan, Allah'ın hakkını korumadan, dinin emir ve yasaklarını dikkate almadan, Kur'an ahlakını tatbik etmeden insan haklarını, kul hakkını savunmak, demagoji yapmaktan, yapılan zulümleri örtmekten öte bir anlam ifade etmeyecektir. Unutulmamalıdır ki hududullah, yani Allah'ın hakkı korunmadan hukukun nas, yani insanların hakkı korunamaz. Allah'ın verdiği hakları Müslümanlardan ve mazlum tüm insanlardan almaya kimsenin hakkı yoktur. Ama mazlumların dilenerek haklarını geri alabildiklerini de tarih hiçbir zaman kaydetmez. Hakları Allah vermiştir. İnsan hakkın tanımındaki hakkı ölçü kabul etmediği sürece hakları hak sahibine dağıtamaz. Hak verilmez, hak alınır. Zalimlerden hakkı almak istiyorsak hakkın emri doğrultusuna cihat hem hakkımız hem de görevimizdir. Unutmamak gerekir ki haktan önce ödevler vardır, sorumluluklar vardır. Allah'ın üzerimizdeki hakları hatırımızdan çıkarmamalı ve ona karşı görevlerimizi kuşanarak emanete ihanet etmediğimizi ise ispat etmeli. Kulluk bilinciyle diğer kulların haklarına da riayet edip elinden ve dilinden güven duyulan insanlar olmalıyız. Ve sözümüzü şu duayla tamamlıyorum değerli dinleyiciler. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve hakka tabi olmayı, uymayı nasip et. Batılı da batıl olarak göster ve batılın her çeşitten kaçınmayı bize nasip et. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

basiretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duş kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
8: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
14: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Saat 11.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: şehid.
1: Kıyamet, yani dirilme vaktini yalnız o bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler.
0: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
1: Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşriklerde kaçacak yer kalmadığını anlarlar.

İnsan mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur.

Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak, bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız.

Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur.

Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?
0: أَلَا اِنَّهُمْ ف۪ي مِرْيَةٍ

0: kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür.

Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin.

Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama o insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır.

Gerçek bu iken, bilakis onlar, Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir.

da ihtilaf ederseniz bilin ki onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız ona dayanır ve güvenir, ona yönelip gönül veririm.

O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü o, her şeyi bildiği gibi her duruma en uygun olanı da bilir.

O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir.

Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِيمُوا

Onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz.

İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin, belki de yakın olabilir.

0: Günaydın.
1: Kıyamet yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah!

0: Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz.

0: كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır.

Büyük duruşma günü zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte bu Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür, çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir.

0: Hem iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır.
1: وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ

0: Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَل۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: O'dur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır.

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder.

0: Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır.

Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler.

0: Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

0: Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.
1: وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
0: Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Sorumlu olanlar ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
0: Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

Allah kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün.

Onları uğradıkları zilletten dolayı boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette cehennemin önüne getirildiklerinde korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler.

Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.

Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkara bir çare.

Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğidir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin.''

0: yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun.
1: İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'qilun.
0: Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm.
0: O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ
0: Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
0: Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
0: Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler.

O yaratıcıdır ki yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.

0: Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
0: Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

0: Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينٌ
0: Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
0: O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir.

0: يَعْلَمُونَ
1: Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
1: اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar?

Hayır, ne bilgileri var ne kitapları. Sadece şöyle derler: biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük, biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ

0: Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör.

Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O bu sözü Hakk'a dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

0: Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya,
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

0: bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. Umilleyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah ta'ala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: La la
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz.

İman kardeşliği bir nimettir. Allah'a imanımız sayesinde kardeş olmamız büyük bir nimet. Bu kardeşliğimizin temel dayanağı da imanımız, akidemizdir. Kardeşliğimizin yörüngesi Allah için sevmektir. Allah için sevmekse iman bağlarının en güçlüsüdür. İnsanın edinebileceği en mühim kardeşlik değeri, en güçlü bağ Allah için ve Allah yolunda olan bağdır. Maddi ve manevi bütün nimetler gibi kardeşlik nimetinin değerinin bilinmesi, onun dış müdahalelere, nefsin arzularına karşı korunması, devamlılığını ve bir ecir kaynağına dönüşmesini sağlar. Şükrü eda edilmeyen nimetler nasıl kulun elinden alınıyorsa, bir nimet olarak bilinmesi gereken mümin kardeşliğinin de kıymetsiz veya menfaatlere feda edilebilen, değeri ucuz bir kavrama dönüştürülmesi, elden alınması sonucunu getirebilir. Çünkü nimetlerin sürekliliği, hatta bir sıkıntı kaynağına dönüşmemesi, kıymetlerinin takdir edilmesine ve o nimete mütenasip şükrün eda edilmesine bağlıdır. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de, o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Âl-i İmran 103. Eğer sen dünyadaki her şeyi harcasan yine onların kalplerini uzlaştıramazsın. Fakat Allah onları uzlaştırdı. Enfal 63. Allah'a izafe edilen bütün değerler gibi kardeşlik de ihlas ve uğrunda samimi fedakarlıklar ister. Kardeşlik bir nimetse onun devam ettirilebilmesi kimi zaman elde kor tutmak gibi sıkıntılara zemin doğurabilir. Zira kulun Rabbi huzurunda imtihana tabi tutulmayacağı herhangi bir ameli olamaz. Ecri Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek olan bir amel aynı zamanda kulun imtihan edildiği ameldir. İmtihanın en doğal gereği sıkıntıları ve belli bir disiplini beraberinde taşımasıdır. Kulun istediği gibi ve istediği zaman değil, Allah'ın dilediği gibi ve onun dilediği her yer ve zamanda kardeşlik imtihanıyla mükellef bulunmamız, iman ekseninde olmamızın gereğidir. Eğer Allah müminleri kardeş ilan etmişse, bu takdirde müminlerin kardeşlerini renklerine ve coğrafyalarına, ırklarına göre tasnif etme, kardeş seçme, kardeşleri iman dışında herhangi bir anlayışa göre tasnif etme hakları olamaz. Çatı tek çatıdır ve La ilahe illallah çatısıdır. Bunun için 3 günden fazla küsme, suç sayılmış, iteleme tepeleme anlamı taşıyacak tavırlar yasaklanmıştır. Gıybet ve benzeri ahlaki ayıplar bu nedenle ağır cezalara uygun görülmüştür. İmanın en güçlü halkası Allah yolunda bağlılık ve Allah yolunda düşmanlık, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Aynı şekilde kardeşliğin korunmasına yönelik gayretlerde olağanüstü denebilecek oranda büyük ödüllerle ödüllendirilmiştir. Mümin kardeşinin yardımında olana Allah'ın yardımının vaat edilmesi, bir müminin sıkıntısının giderilmesine vesile olana kıyamet sıkıntılarından birinin giderilmesi vaat edilmesi elbette boşuna değildir. İman kardeşliğinin korunması bir anlamda imanın korunmasıdır. Zaten insan üzerinde yaşaması takdir edilmiş olan İslam'ın ilelebet var olması, onu bir kitle halinde yaşayabilenler üzerinden olacağından, neredeyse her yolun kardeşliğin teyidine doğru yönlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah'ın emirlerinden biri olan namaz için gösterilen titizlik, bir başka emri içinde Allah'ın emirlerinden bir emir olması sebebiyle gösterilmelidir. Ezanla beraber namaza çağıran Allah, imanla beraber kardeşliğe çağırmıştır. Namazın farzlarına, sünnetlerine, namazı bozan şeylere dikkat eden müminlerin,
namaz gibi ilahi yönü bulunan iman kardeşliğinin gereklerine ve kardeşliği ifsat eden şeylere dikkat etmeleri en azından imanda bir samimiyet işareti olarak algılanmalıdır. Ancak bu algılama kardeşlik için yapılacakların, yapılması gerekenlerin asgarisidir. Kardeşlik, mücerret bir koruma ile yetinilebilecek çapta değildir. Korumanın ötesinde uğrunda fedakarlık yapılması, maddi ve manevi emek verilmesi gerekmektedir. Kış gününde soğuk suyla abdest almanın zorluğuna tahammül edildiği gibi kardeşliğin sıkıntılarına da tahammül edilmesi, bu tahammülün de kula emredilmiş bulunan sabır dairesi içinde görülmesi gerekmektedir. Müminler için kardeşlik afaki bir değer değildir. Kardeşliğin dinde oturduğu yer hadislerde en güçlü bağ olarak ifade edilmiştir. Yaşadığımız çağda İslam'ı ve Müslümanları abluka altına alan cahili düşünceler ve Allah'a yakın olmayı sağlayacak amellere izin vermemeye çalışan güçlere karşı bizim ilk neslin kardeşlik anlayışını canlandırmamız gerekmektedir. Birinci gariplik dönemi Ensar ve Muhacir kardeşliğinin verdiği meyvelerle aşıldı. Daha sonraki gariplikleri de benzer gayretlerle aşabileceğimiz muhakkaktır. Biz kardeşliği korursak, kardeşlik bizi korur. Müminlerin birbirleriyle olan kardeşlik bağları sadece ahirette sevaba dönüşmesi istenen bir ibadet seviyesinde değildir. Dünya hayatını bir güç olarak yaşamaları, onurlu bir şahsiyet olarak kalabilmeleri, ibadetlerinin hakkını verebilmeleri, birbirlerinin kardeşliğine, cemaate sadakatleriyle yakından ilgilidir. Şeytana ve şeytanlaşmış güçlere alet olma, onların kursağına yem olarak düşme süreci kardeşliğin zedelenmesiyle başlar. Hadis-i şerif, sürüden ayrılan kuzuyu kurdun yiyeceğini vurgulamıştır. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu gerçek şu şekilde bildirilmiştir. Şeytan tek olanla beraberdir, iki kişidense daha uzaktır. Buradan şu hakikatleri netleştirebiliriz. A. Şeytanın saptırma süreci birlikten koparmayla başlamaktadır. Birlik güçlendikçe saptırma zorlaşmakta, birlik eridikçe saptırma kolaylaşmaktadır. Müslümanların daha iyi bir İslam yaşamalarıyla ilgili emelleri oluşturdukları dairenin çapıyla bağlantılıdır. Dairenin çapı küçüldükçe İslam ve İslam olmaktan beklenenler küçülmektedir. Çap büyüdükçe sorunlar da büyümüş olsa bile İslam'ın tahakkukunu emrettiği hedeflere yaklaşma ve onları gerçekleştirme oranı büyümektedir. Bu zaviyeden bakıldığında kabuğuna çekilip sorunsuz ve randımanlı bir ibadet havasında din yaşama anlayışı makbul bir anlayış değildir. Dertleriyle ve endişeleriyle beraber ümmet mantığının ağırlıkta olduğu anlayış makbuldür. B. Şeytanın namaz ve benzeri ibadetler üzerindeki yatırımı kadar müminlerin kardeşliğini zedelemeye de yatırımı vardır. Namaz örneği üzerinden yürüyecek olursak, şeytanın namaza müdahalesi, musallinin namazını ifsat etmeye yönelik hamlelerinden ibaret değildir. Namazın ifsadı kadar beraber namaz kıldığı diğer müminlerle ilişkilerin ifsad edilmesi ve böylece caminin, cemaatin fonksiyonunu yitirmesi, en azından gereken seviyede olmaması onun emelleri arasındadır. Böylece namazın ısrarla camide ve cemaatle kılınması yönündeki uyarılar görmezden gelinmiş olmaktadır. Meselenin anlaşılabilmesi, namazla cemaatin nerede ve nasıl kesiştiğinin anlaşılabilmesine bağlanmaktadır. Cemaati toplanmaktan ibaret görmekle namazı camiye gidip gelmekten ibaret görmek arasında bu açıdan önemli bir benzeşme vardır. Benzer şeylerin hac ibadeti içinde söylenmesi mümkündür. C. Şeytan bir karar ve talimatla kardeşliğin sona ermesini sağlayamayacağını bilmektedir elbette. Bunun için kardeşliği tamamen kaldırmakla değil, kardeşliğin halkalarını çözmekle uğraşmaktadır. Bunun en tabii sonucu da müminlerin eğer kardeşliğin imani bir değer olduğuna imanları varsa onu koruma ve kollama konusundaki hassasiyetleri de o çapta olmalıdır.
kardeşliğin tamamını kolladığını zannederken çözülen bir iki halkanın bitme sürecini hazırladığını fark edememiş olabilirler. Parçalardan oluşan bir bütünün kendisini değerli tutup parçalarını ihmal etmek yorumlanabilir bir mantık değildir. İman kardeşliğinin parçalardan müteşekkil olduğunu inkar etmek mümkün olmadığına göre parçaların muhafaza edilmesine özen gösterilmesini dini bir vecibe olarak görmek gerekmektedir. Müminlerin birbirlerinin mahrem alanlarına saygısı veda hutbesine konu olacak çaptadır. Veda hutbesinin ilk cümleleri arasında müminlerin ırzlarını, mallarını konu edinen ve korunmalarındaki hassasiyet açısından harem diyarına benzeten cümleler oldukça düşündürücü ve sonuçları bakımından ürkütücüdür.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-0 Demkur Kalıp.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532-304-6614.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532-585-2459.
8: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532-456-4925.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530-828-1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
15: Aksa Akustik,
11: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
18: Özel FM.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
21: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Rabbim, vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: biraz
1: söyleyecek çok
0: sözümüz var. Özel efem.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, ben arabamı iyi kullanırım deme. Karşıdan gelenin acemi olacağını düşün. Kendi çoluk çocuğunu düşün. Kendine çok güvenenlerin bugün sakatlar listesinde kayıtlı bulunduğunu unutma. Yollar sadece sana ait değil. Başkasının hakkına tecavüz etme.
2: Özel FM 103.2.

Sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çokça merhamet edensin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamlar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bir ahdine sadık kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraber sizlerin evlerine misafir olarak İnşallah bize ayrılan süre içerisinde hakkın tespiti, batılın iptali için beraber hasbihal etmeye gayret edeceğiz. Rabbim mübarek eylesin. Duamız odur ki bilmediklerimizi bize öğretsin. Öğrendiklerimizle de amel etmeyi nasip eylesin. Rabbim içimize güç, kuvvet ve istek versin de onun dini uğrunda mücadele etme arzusu ile yanalım ve bu istekle ömrümüzü geçirelim. Dönemlerden Ömerül Faruk dönemidir. Hakkı batıldan ayıran o adamın zamanıdır. İşte onun için Resulullah onun adına Faruk demişti. Faruk yani hakkı batıldan ayıran adam. Eğer Faruk adam olursa yani hakkı batıldan ayıran kişi olursa ona Faruk denir. Hakkı batıldan ayıran kitap olursa ona Furkan denir. İşte biz hayat içerisinde görüyoruz ki Hazreti Ömer'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sıradan gelişi güzel bir şekilde bu lakabı, bu ünvanı, bu adı vermediğini çok iyi anlıyoruz. Onun hayatının her karesinde çeşitli ibretler vardır ama gelin biz onun bir gece dostlarını misafir ettiği meclise bizler de misafir olalım. Gelin o dostların meclisinde bir kenarda biz de oturalım ve gelin onları seyredelim.

tabiri caizse hani derler ya, şimdi kapatın gözlerinizi ve Hazreti Ömer'in meclisinde onun dostlarıyla beraber oturmuş onlara misafir olduğumuzu düşünün. Hani ilim meclislerinde gerçekten çok iyi ifade eden, anlatan bir dost, bir hoca olduğunda gıpta ile, saygı ile, hayranlıkla onu izler ve sadece dinleriz ya. İşte böyle bir mecliste olduğunuzu düşündüğünüzde de bize sadece izlemek düşer, sadece onları dinlemek düşer ve hayran hayran onlara bakmak düşer kardeşler. İşte bu gece Hazreti Ömer'in dostlarını misafir ettiği bir meclise bizler de gelin hep beraber misafir olalım.

Dertlidir emiril müminin, sıkıntılıdır, içi yanmaktadır, kavrulmaktadır. Biz bunu nereden anlıyoruz? Sorduğu sorudan. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, misafirleriyle hasbihal ederken birden Hazreti Ömer hiç gereği yokken, hiç lüzumu yokken, aslında hiç alakası yokken meclise doğru yönelterek bir soru sorar ve der ki: arkadaşlarım, dostlarım, ey etrafımdaki insanlar, şimdi size soruyorum. Eğer kabul olacağını bilseydiniz, reddedilmeyeceğini bilseydiniz, böyle bir dua hakkınız olsaydı, bir dua hakkınız olsaydı, Allah'tan ne isterdiniz, ne dilerdiniz, nasıl bir niyazda bulunurdunuz diye Hazreti Ömer arkadaşlarının dikkatini çekecek bir şekilde onlara soru tevdi ediyor. Birden herkes hiç gereği yokken sorulan bu soru karşısında Ömer'e dikkat kesiliyorlar ve ilk sözü alan başlıyor cevap vermeye. Ey emiril müminin, eğer gerçekten böyle bir dua hakkım olsaydı ben Allah'tan bir oda dolusu mücevher isterdim. Bir oda dolusu mücevher ki onlarla Allah yolunda mücadele edeyim, onları bozdurayım, Allah'ın dinine hizmet edeyim, işte şöyle yapayım, böyle yapayım deyince Hazreti Ömer buna çok sevinir, memnuniyetle karşılar. Kendi menfaatine bu duayı kullanmadığı için sevinir ama soruyu diğerine yöneltir. Ya der, ya sen ne yapardın? O da aynı yolu takip ederek, ben de ey emiril müminin, bir oda dolusu altınım olsun isterdim, onunla Allah yoluna hizmet edeyim, mücadele edeyim, o paralarla Allah'ın dininin güçlenmesi için elimden ne gerekiyorsa onu yapayım derdim diyor. Ve Allah'tan böyle bir dua isterdim diye söylüyor. Hazreti Ömer onu da memnuniyetle karşılıyor. Bir diğerine soruyu yöneltiyor. O da diyor ki işte ben de bir oda dolusu şunu isterdim, bir oda dolusu silah isterdim, teçhizat isterdim. Onunla Allah'ın dinine hizmet edeyim. Ben de diyor bunu isterdim. Ondan da memnun oluyor. Soruyu diğerine yöneltiyor. O da ona yakın, ötekilerine yakın bir şeyler söylüyor. Ötekisine soruyor, o başka bir cevap veriyor. Ama cevapların hepsi aşağı yukarı birbirine yakın olunca içlerinden biri anlıyor. Koca Ömer'in derdinin başka olduğunu, gene sıkıntılı olduğunu, Ömer gene aslında başka alemlerde de sözü başka bir yere getirmeye çalıştığını çok iyi anlıyor ve diyor ki: ey emiril müminin, bize sordun, cevaplarını aldın ama anladık ki sen bu cevaplardan memnun kalmadın. Peki ey koca Ömer, ey Ömer, senin bir dua hakkın olsaydı, sen reddolunmayacağını, kabul olunacağını bildiğin bir duan olsaydı, sen ne isterdin deyince, işte farukiyetin sahibi olan, farklı olan, farkı da her halinden belli olan koca Ömer, sözü alınca, sözü gediğine oturtturan Ömer, işte kulaklara küpe, başlara serlevha olacak sözünü o gün söylüyor ve o söylediği söz hala kulaklarımızda çınlıyor. Diyor ki koca Ömer, ben diyor, ben olsaydım Allah'tan duamın kabul olunacağını bilseydim, reddolunmayacağını bilseydim, ben de diyor bir oda dolusu, bir oda dolusu Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Muaz bin Cebel, Huzeyfetül Yemani gibi adamları isterdim diyor. İşte onlarla İslam dinine hizmet eder, Allah'ın dinine hizmet eder ve Allah'ın dini kıtaların ötesine gitsin diye,
La ilahe illallah sedası ve bayrağı kıtalar aşsın diye o adamlarla mücadele ederdim diyor. Koca Ömer, Koca Ömer farkını ortaya koyuyor. Farukiyetini, farukluğunu ortaya koyuyor. Resulullah ona Faruk adını farklı olsun, farkında olsun diye koymuştu. İşte o farkını ortaya böyle koyuyor. Allah'ın dinine mücevherlerle, altınlarla, binalarla, vakıflarla, Allah'ın dinine arabalarla, mallarla, mülklerle hizmet edilmeyeceğini bir kere daha hatırlatıyor ve öğretiyor Koca Ömer. O arabaları kullanacak adamlara ihtiyaç, o binaları dolduracak adamlara ihtiyaç. Neyiniz varsa, malınız, mülkünüz, onu kullanacak adamlara ihtiyaç olduğunu bir kere daha hatırlatıyor Koca Ömer. İşte adam gibi adamlardan bahsediyor. Huzeyfetül Yemanilerden, Muaz bin Cebellerden, Ebu Ubeyde İbni Cerrahlardan bahsediyor. Eğer siz bunları tanımıyorsanız, vah o zaman halinize. Ama yok, tanıyorsanız, biliyorsanız, o zaman gönül dünyanızda çok bambaşka adamlar ifade eder bunlar ve tüyleri diken diken yapacak isimlerdir bu isimler. İşte gelin Ömer'in derdinin adam olduğu, adamların adam olduğu dönemlerde nasıl hizmetler yaptığını çok iyi bildiği Ömer'in neden adam istediğini. Halbuki bizim mantığımızda da para olunca, bina olunca, mal olunca, mülk olunca, araba olunca İslam'a çok güzel hizmet edilir gibi bir anlayışımız var. Onun için biraz parayı bulduğumuzda hemen bir vakıf binası, hemen bir dernek binası kurmaya çalışıyoruz ya. Bir yerimiz olsun, yurdumuz olsun, gelen olur, giden olur, ağırlarız. Hem yanlış da anlaşılmayız gibi bir algımız var ya, Ömer bunların üzerinden graiderlerle geçen bir insan gibi aslında üstümüzden geçiyor. Adama ihtiyaç var kardeşler, adama. Ama nasıl adama? Allah ve Resulünü razı edecek adamlara. Gelin Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a nasıl bir adam olduğuna şöyle bir kulak verelim. Hani dedi ki onların meclisine misafir olduk bu akşam, oturduk ama onları izliyoruz, onları dinliyoruz, onlardan bir şeyler almaya, ibretler çıkarmaya gayret ediyoruz ya. Bakın Ebu Ubeyde'ye ne kadar aşıktı Emirül Müminin, onu ne kadar severdi ama neden sevdiğini bir kere daha şimdi anlayacağız kardeşler. İzlemeye devam ediyoruz onları. Oh,

0: Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh Kudüs'ün fatihidir kardeşler. Kudüs'ü fetheden askerlerin başındadır. O asker ne güzel bir askerdir. O kumandan, o komutan ne güzel bir komutandır. İşte bunu bir kere daha görüyoruz. Kudüs fethedilmiş, Emirül Müminin Medine'den kalkmış ta Kudüs'e kadar gitmiş. Anahtarlarını almak için, Kudüs'ün anahtarlarını almak için, Kudüs'ü teslim almak için yola çıkmış. Kudüs'e gelmiş, Kudüs'te onu karşılamışlar. Hazreti Ömer o karabalığın içerisinde gözünü bir yerlere doğru dikmiş. Tedirgin ve endişeli bir şekilde bakarken sormuşlar: "Ey Emirül Müminin, nedir bu halin? Hayırdır, bir şey mi arıyorsun?" deyince, "Kardeşim nerede?" demiş. "Kardeşim, ey Emirül Müminin, senin kardeşin kim?" demiş ki, "Ebu Ubeyde." "Ebu Ubeyde nerede? Onu göremiyorum." demişler ki, "O sana yapılan hazırlıklarla meşgul oluyor. Seni rahat ettirmek için hazırlıkların başında, birazdan gelir." O zaman demiş, "Beni Ebu Ubeyde'ye götürün." Tam gitmeye hazırlandıklarında uzaktan Ebu Ubeyde'yi gören o koca Ömer, celalli Ömer, heybetli Ömer, bir çocuk edasıyla, çocuk sevinciyle kardeşine doğru koşmaya başlamış. Kardeşine sarılmak için, onun yüzünü gözünü öpmek için bir hamlede bulunmuş. Hatta bize kitaplarımız der ki, Ömer Ebu Ubeyde'nin elini öpmek için bir hamle yapmış. Ebu Ubeyde onun elini öpmek için bir hamle yapmış. Subhanallah. Koca fatihlere bakın, fetheden adamlara bakın. Birbirlerinin gönüllerini nasıl fethetmek, nasıl şen şakrak olmuşlar birbirlerini görünce ve birbirlerine ne yapacaklarını şaşırmışlar. Şımarık çocuk edasıyla subhanallah neler yapıyorlar birbirlerine. Bugün kardeşini görünce uzaktan ilk önce o selam versin, hele o bir el uzatsın diyen bizler var ya, bu manzarayı bir kere daha seyredin. Ömer koşuyor koca Emirül Müminin, bugünkü cumhurbaşkanlarından da daha yüksek bir mertebede olan, bugün Türkiye'den 20 kat büyük bir coğrafyaya hükmeden koca Emirül Müminin kardeşim diye hitap ettiği emri altındaki bir komutanına yaptığı saygıyı, yaptığı sevgiyi görüyor musunuz kardeşler? Emrinizin altında olan birine, emrinizin altında olan birine elini öpmek için hamle yapacaksınız, öyle mi? Hangi kibir buna müsaade eder? Hangi gurur buna müsaade eder bugün? Kibirli insanın vasfı üçtür kardeşler. Sormaz, sordurmaz, merak etmez. Neden? Çünkü sorarsa, sordurursa ola ki bilemez, bilmediği ortaya çıkar. Merak ederse bilmiyordur. Onun için bunların hiçbirine yanaşmaz. Kibir daha nelere yol açar? Subhanallah. Koca Ömer'in hala bugün nasıl yaşadığını, hala meclislerinde oturup da ondan hala nasıl dinimizi öğrenmeye mecbur olduğumuzu görüyor musunuz? Emirül Müminin komutası altındaki birinin elini öpmeye çalışıyor. Sadece bu hali tefekkür etsek yeterli. Bugün ben babamın, bugün ben dedemin, bugün ben hocamın elini öpeyim mi, öpmeyeyim mi tartışmaları almış başını gitmişse, Ömer size o elle bir tokat atar, bir daha kendinize gelemezsiniz kardeşler. İşte birbirlerinin elini öpmeye kalkıştıkları o anda birbirlerine sarılıyorlar, hasret gideriyorlar ve hasbihal edip söyleştikten sonra Emirül Müminin Ömer diyor ki, "Ey Ebu Ubeyde, haydi," diyor, "evine gidelim. Beni evine götür. Ebu Ubeyde, seni çok özledim. Seninle sohbet etmek istiyorum. Muhabbet etmek, hasbihal etmek istiyorum." deyince Ebu Ubeyde'nin çehresi biraz değişiyor, omuzları düşüyor ama kendini toparlıyor ve diyor ki, Ey kardeşim Ömer, emiril müminin Ömer, bak biz sana hazırlık yaptık, falanca yeri sana hazırladık, orada ikramlarda bulunacağız, gel seni oraya götüreyim, orada muhabbet ederiz, sohbet ederiz, rahat edersin, orası senin için hazırlandı, gel biz oraya gidelim deyince, hayır diyor, hayır Ebu Ubeyde, ben senin evine gitmek istiyorum, senin evinde bulunmak istiyorum deyince, Ebu Ubeyde İbni Cerrah dayanamıyor, diyor ki ey Ömer, ne yapacaksın benim evimde, benim halimi görüp de, benim durumumu görüp de halime mi ağlayacaksın, boş ver gel diyor, biz seninle sana hazırladığımız yere gidelim deyince, Ömer kabul etmiyor, ısrar ediyor ve emrediyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın evine doğru yola çıkıyorlar. Elbette yolda da ne güzel muhabbet etmişlerdir. Ne güzel birbirlerine sarılmışlardır, hasbihal etmişlerdir. Ah Rabbim, onlardan, onların dostluklarından, onların anlayışlarından bir cüz de olsa, küçük bir kırıntı da olsa, ah bize nasip etse de, biz de kardeşlerimizi görünce gözlerimiz dolsa, biz de onlarla hasbihal etmek için özledim kardeşim seni, özledim bakışını, o konuşmanı, bana olan o sevgini özledim diyebilecek duruma gelebilsek. Biz birbirimize gurur ve kibir dağları arkasından bakmaktan, bunları söylemekten çok aciz kaldık. Acziyetimiz bizi ne hallere getirdi. Yürüyorlar. Eve gelince koca Ömer, eğer ev denebilirse, baraka gibi bir yere giriyorlar. Koca Kudüs'ün Fatihi, o saraylarıyla, şatolarıyla fethettiği Kudüs'te kendisine ev bile denilemeyecek bir baraka tarzı yerde kalıyordu Ebu Ubeyde. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce gözleri doluyor. Çünkü yerde yatak bile denilemeyecek bir şilte, bir minder gibi bir şey onun üzerinde yatıyordu. Koca Ebu Ubeyde birkaç kap kacak bakraç, su kabı, varsa bir kilim, bir minder. İşte Fatih'in evinde ancak bunlar vardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, o koca Ömer, celalli Ömer, hiddetli Ömer, bağırıp çağırın Ömer, kızan Ömer, aslında hiç öyle olmadığını görüyoruz. Kızdığında Allah için kızan ve ağlamasını da çok iyi bilen Ömer, birazdan gözleri doluyor. Göz yuvaları göz yaşlarıyla doluyor. E dolunca tutulur mu? O göz yaşları taşmaya başlıyor. Taşan o göz yaşlarını ah silebilseydik keşke. Ama o mübarek yanaklarından sakallarına doğru iniyor Ömer'in. Ağlamaya başlıyor, dayanamıyor. Çünkü onun dostu da, onun sevgilisi de, arkadaşı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlardı. Ağlamak bir sünnettir kardeşler. Ah ağlayabilsek keşke. Anlayamıyoruz ki ağlayabilelim. Anlasaydık ağlayabilirdik. Ağlayabilseydik ancak anlardık. Rabbim ağlayanlardan, anlayabilenlerden eylesin. Ömer ağlıyor, ağlıyor. Ebu Ubeyde'yi de ağlatıyor ve dayanamıyor. Diyor ki ey emirül müminin, ben sana demedim mi? Benim halimi görüp de, benim evimi görüp de halime mi ağlayacaksın demedim mi? Deyince koca Ömer diyor ki, ey Ebu Ubeyde, Ubeyde, ben sana ağlamıyorum ki, senin haline ağlamıyorum ki, aksine ben sana gıpta ediyorum, senin için seviniyorum, ben kendi halime ağlıyorum diyor. Aslında ben ümmete ağlıyorum, Ey Ebu Ubeyde, dünya sen hariç hepimizi değiştirdi, hepimizi değiştirdi diyor. Sonra Ebu Ubeyde dayanamıyor, diyor ki ey emirin müminin, senin halinin de benden farkı yok ki, yamalı elbiselerle geziyorsun, bak hala yamalı elbiseler içerisindesin, sen niçin ağlıyorsun diye ona soruyor. Şimdi kardeşler, konumuzun başına dönersek, ne demiştik? Ömer sormuştu, İslam'da nasıl duanız olsa dua ederdiniz diye. Sonra Ebu Ubeyde sormuştu, sen niye ağlıyorsun diye. Şimdi biz kendimize sormamız lazım. Ömer Ebu Ubeyde'nin haline mi ağlıyordu? Kendi haline mi ağlıyordu? Yoksa ümmetin haline, yani bizlerin haline mi ağlıyordu? Bakın, bakın evlerinize. Ablalarım, abilerim, bir kere daha bakın evlerinize, arabalarınıza. Neyimiz eksik? Yedekleri bile var. Koltuğun yedeği, perdenin yedeği, çatal kaşık bıçağın yedeği, elbiselerin yedeği. Subhanallah. Ömer olsa herhalde ağlamaktan ölür müydü bilmem halimizi görünce. Elbette ki onların hayatından anlatacak, ibretler çıkaracak o kadar çok şey var ki. Ama gelin kısa bir tefekkür arası, kısa bir düşünme arası verelim. Programımızın ikinci kısmında adamlara ne kadar ihtiyaç olduğunu, Hazreti Ömer'in sorusuyla yola çıktığımız bu programımızda adamların nasıl bulunabileceğini konuşmaya devam edelim.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.
1: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hazreti Ömer'in sorusuyla başlamıştık programımıza. Bir dua hakkınız olsaydı ne istersiniz demişti. Ve bir oda dolusu Ebu Ubeyde İbni Cerrah isterim demişti Hazreti Ömer. Neden Ebu Ubeyde'yi istediğini, neden Muaz bin Cebel istediğini, neden Huzeyfetül Yemani istediğini ve onlar gibi adamlar istediğini bize de kendisi anlatmıştı. Çünkü bunlarla Allah'ın dinini, La ilahe illallah'ı, Allah'ın adını yüceltmeyi bunlarla istiyorum demişti. Şimdi kardeşler, programımızın ilk kısmını dinlediniz. Tekrar etmeme gerek yok. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Peki kardeşlerim, sizin dua hakkınız olsaydı, reddolunmayacağını bildiğiniz, geri çevrilmeyeceğini bildiğiniz bir dua hakkınız olsaydı, siz ne isterdiniz? Evet, siz ne isterdiniz? Aslında ne kadar zor bir soru değil mi? Dinlerken çok kolay geliyor. Cevapları duyarken çok kolay geliyor. Diyorsunuz ki tabii ki o insanlar Allah yoluna hizmet etmek için mal isterler, mülk isterler. Peki gerçekten biz ne isteyebilirdik ki? Bu programı dinlemeden önce bu soruyu sorsaydık, bir dua hakkınız olsaydı ne isterdiniz deseydik herhalde çok para isterdik. Tabii ki biz çok para isterken aklımızın bir tarafında hep yeni ev, yeni araba, güzel eşyalar, sonra kalırsa Allah yoluna da bir şeyler harcarız. Bugünün klasik cevapları var ya, hani bir de cami yaptırırız mesabesinde. Elhamdülillah sizler şuurlu kardeşlerimizsiniz. İslam'a hizmet etmek için ne yapılması gerektiğini bilirsiniz ama bizim hep kafamızın bir tarafında önce evim, arabam, güzel eşyalarım, çocuğumun eğitimi, sonra kalırsa Allah muhafaza. Peki gerçekten kardeşler, bir dua hakkınız olsa ne isterdiniz diyebiliyor musunuz? Gerçekten ben Allah'tan şu kadar mal isterdim, onunla İslam'a hizmet edeceğim. Elbette ki belki dersiniz. Diyorsunuzdur eminim. Ama ben bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Dikkat edin, Ömer adamdı. Adam gibi adamdı. Yamalı, yırtık pırtık eski elbiselerle gezen bir adamdı. Ölürken borçlu ölmüş bir adamdı. Allah'ın dinine hizmet eden bir adamdı. Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekir'den sonra ikinci arkadaşıydı. Solunun adamıydı. O hep adamdı. Minel mü'minine ricalun. Müminlerden öyle adamlar, öyle erler vardır ki ayetini okuduğumuzda aklımıza ilk gelen adamlardandı. O adamdı, onun için duasında hep yanına adamlar istedi. Şimdi biz ne kadar adamız ki adam isteyeceğiz yanımıza? Huzeyfetül Yemanileri istemeye yüzümüz var mı? Muaz bin Cebelleri, Mus'ab bin Ümeyrleri, Bilal-i Habeşileri, Selman-ı Farisileri yanımıza isteyebilir miyiz? O kadar adam mıyız? Adamlığımıza güveniyor muyuz? Selman'la omuz omuza, Bilal'le sırt sırta verip bu dine hizmet edebilir miyiz? Utanmaz mıyız Bilal'den, Selman'dan utanmaz mıyız? Mus'ab'ın yüzüne bakabilir miyiz? İnanın ki bakamayız. Biz o adamlardan değiliz ki. O zaman gelin biz duamızı şöyle düzeltelim. Eğer bir dua hakkımız olsaydı, bir dua edip kabul olanacağını bilseydik, o zaman biz şöyle dua etmeliydik. Ya Rabbi, beni adam et. Ya Rabbi, beni adam et. Adam et de dinine hizmet edeyim. Sonra adamlarla beraber olayım. sonra o adamlarla İslam'a hizmet edeyim, sonra o adamların yolunu sürdüreyim, sonra o adamlar gibi ben de şehit olayım. Eğer bizim bir dua hakkımız olsaydı herhalde Allah'tan "Ya Rabbi beni adam et, Ya Rabbi beni adamlardan eyle, bana adamlık vasfını yükle, Allah'ım adamlardan, ricallerden olmak için bana güç ver, kuvvet ver" duasını etmemiz lazımdı herhalde. Onun için kardeşler, bizler adam olmayı isteyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en önemli boyutu ümmetin geleceğini inşa etme endişesiydi. İşte o efendiler efendisi onlarca, hatta yüzlerce sahabesini geleceğin imarı için hazırlamıştı. Onları adam gibi yetiştirmişti. Geleceğin imarı için onları yetiştirmişti. Şimdi diyoruz ki eskilerin ifadesiyle kaht-ı rical, yani adam kıtlığı, kaht-ı rical, adam kıtlığının en yoğun yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi üzüntüyle ifade ediyoruz. Adam kıtlığı, evet gerçekten pantolon giymenin adamlığı ifade etmediğini anlatmak istiyoruz. Ve adam kıtlığı, kaht-ı ricalin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve en yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz maalesef. İşte bu dert asrı, şu an içinde bulunduğumuz dert asrı, sıkıntı asrı olarak nitelendirebiliriz bu asrı. Fakat bir de asr-ı saadet vardı. İşte o asr-ı saadetin adamları zamanlarını nasıl saadet asrına dönüştürdüklerini de buradan anlıyoruz. Onlar içlerinde kaliteyi yakalayarak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kendilerini teslim ederek onlarca, yüzlerce, binlerce kaliteli sahabenin yetişmesine vesile ve sebep oldular. Fakat şunu da unutmayın, Ömer o saadet asrının hemen bitişiğinde bu soruyu sormuştu. Çünkü Ömer biliyordu, gevşek davranılırsa adamlık elden giderdi, elde tutmak zordu. Ama o adamlara, saadet asrının adamlarına bu soruyu yöneltiyordu, onlar da unutmasın, ihmal etmesin diye. Ve Ömer'in endişesine bakın, koca Ömer'in endişesi. O hep endişeliydi zaten. Uhud'da nöbetçiler Ayneyn tepesini terk ederken, okçular Ömer oraya bakarken de endişeliydi. Bu adamlar neden terk ediyor nöbet yerini diye Hazreti Ömer savaşın ortasında oraya gözünü dikmişti ya. İşte biliyordu koca Ömer, kim nöbet yerini terk ederse İslam'a zarar verir ve böyle bir adamın ihtiyacı yoktur. Bizlerin böyle bir adama ihtiyacımız yoktur. Ömer bunu çok iyi biliyordu. Onun için hep gözlerini uzağa, o gün Uhud'a dikmişti, o günden sonra da gözlerini uzağa dikti. Hep adam aradı, nöbet yerini terk etmeyecek adamları aradı koca Ömer. Ve Ömer İslam'a malla, mülkle, binayla değil, adamla hizmet edileceğini çok

0: lazım. İşte bu akşam sizlere anlatmaya çalıştığım Hazreti Ömer'in hayatındaki bu kıssa, bu parça adamın ve adam olmanın ve özellikle İslam davasının adamı olmaktan başka çaremizin olmadığını gösteren vecih bir hadisedir kardeşler. Bizler bunlardan ibret almaya gayret edelim. Bu ibretlik hadiselerle kendimizi donatmaya ve bunun peşinde koşmaya azmedelim, gayret edelim. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Bizi adam eylesin, adamlardan eylesin inşallah. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir kelamı kibarla sözlerimi bağlamak istiyorum. Adamlara, dostlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu. Eğer o adamları yakalarsak Hazreti Ömer gibi nasıl Ebu Ubeyde'nin eline yapışıyor, öpmek istiyordu. Çünkü dostunu ihmal etmek istemiyordu. İşte bunlardan örnek almamız lazım. Bir kelamı kibarla, şairin dizeleriyle inşallah programıma yavaş yavaş son vereceğim. Şöyle diyordu şair dizelerinde: Minel kalbi ilel kalbi sebila, kullu lezizun cedidun illa halila. Minel kalbi ilel kalbi sebila, kullu lezizun cedidun illa halila. İşte bu kelamı kibarda şair şöyle diyor. Türkçeden Türkçe'ye çevirmek zorunda kalıyoruz. Aslında bu dizeler de Türkçe ama. Diyor ki şair, kalpten kalbe hep bir yol vardır. Her şeyin yenisi tatlıdır. Dost hariç. Her şeyin yenisi tatlıdır. Dost hariç. İşte kardeşler, yolda, yola çıktığımızda, yolda bulduklarımızı yola çıktıklarımızla değiştirirsek etrafımızda dost kalmaz. Unutmayın, her şeyin yenisi güzeldir ama dost hariç. Onun için Rabbim bizleri birbirimize dost eylesin. Göremesek de bizler birbirimizin dostu olduğunu biliyoruz. Ne olur bu dost kardeşinize de dua edin. Bize nasihatleriniz, iletmek istediğiniz temenni ve istekleriniz olursa radyomuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kardeşinizi de dualarda eksik etmeyin. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı işlerinizde yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon. 0545 493 80 49. Avcılar.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
0: Özel efendim.
10: Sen.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Molotofi, molotofi, rasşaşi.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakataşi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, sohbetimizi çok feyizli, bereketli, istifadeli eyle ya Rabbi. Konumuz birbirimizi tanımak ve anlamak, birbirimize yardımcı olmak. Önce birbirimizi tanımak ve anlamak, sonra kaynaşmak, daha sonra dayanışmak. Kaynaşabilmek için birbirimizi sevmek ve birbirimize sevilmek. Birbirimizi saymak ve birbirimizden saygı görmek. Dayanışma içinde olmak için birbirimize sabretmek ve bu sabırda yarışmak. Birlikte hem içimizde hem işimizde takva ve ihsan mertebesine ulaşmaya gayret etmek. Birbirimize yardımcı olabilmek için dayanışma içinde olmak gerekir. Dayanışma ancak birbirimizle kaynaşarak gerçekleşebilir. Kaynaşmanın hasıl olması için önce birbirimizi tanımak ve birbirimizi anlamak, sonra birbirimizi sevmek ve saymak, birbirimize katlanmak, daha sonra da hem içimizde hem işimizde takva ve ihsan derecesine beraber ulaşmaya gayret etmek. Önce birbirimizi tanımak ve anlamak, sonra kaynaşmak, daha sonra dayanışmak. Hayatta hemen dayanışmaya girenler başaramamışlardır. Çünkü dayanışma ancak anlayış ve davranış birlikteliğine ermiş insanlar arasında gerçekleşebilir. Anlayış birliği için bilgi ve fikir birliği, davranış birliği için hedef ve eğitim birliği gerekir. Bütün bunlardan önce birbirimizi tanımak ve birbirimizle tanışmak gerekir. İnsanın kabiliyetleri, zaafları, başarılı yönleri, eserleri, başarıları, yanılıp da doğru zannettiği yanılgılarını bilmek gerekir. Bu yönlerini tanıyarak tanışmak lazım. Nasıl bir kabiliyeti var, zaafları ne, hangi yönleri başarı, eserleri var mı, ne gibi başarıları var, hakikaten yanıldığı doğruları ne, düştüğü yanlışa sebep doğrular, haklılıkları ne, tanımak. Ulaşılması gereken hedef önce ortaya konulur. Bu hedefe şu ahlak, şu kabiliyet, şu anlayış ve davranış ulaşılır diye belirtilmeli. Sonra bu hedefe, bu sebep ve vesilelere sahip olmak için eğitim alınmalı. Daha sonra bu sebep ve vesilelere ulaşıldığı anlaşılınca kaynaşma olmalıdır. İşte bundan sonra dayanışma içine girilmelidir. Hikmet sahibi, anlayışlı kişiler şöyle demişler: dostunda çirkin bir iş görürsen hemen sevgi bağının düğümünü kesme. Belki bir sana arkadaş olur, yaranı sarar. İmkan buldukça doğru yola girmesi için çalış. Belki bir gün yola gelir. Onun için denmiş ki önemli olan sözler değil, davranışlardır. Nasihatın yolu uzun, örnekliğin yolu kısadır denmiş. Yani sen bir saat konuşsan mı, 10 saat konuşsan mı, bir kere örnekli sergilesen mi? Değil, bir saat, 10 saat, 1000 saat konuşmaktan bir örneklik ondan daha tesirlidir. Eğer söylenen sözler davranış haline gelmişse bir değeri vardır. Sözler ve kitaplardaki gerçekler ölü gibidirler, ölü gerçektirler. Yaşanınca ve faydalı davranış haline gelince dirilirler. Sözlü ve fikirler iddiadırlar. İddialar ispat ister. İspat fikrin hayata geçirilmesidir. En insani davranış bir insanı utanılacak duruma düşmesini önlemektir. Birbirimizi uyaracağız, böyle bir duruma düşmekten kendimizi, birbirimizi koruyacağız, kurtaracağız. Bir insanı utanılacak duruma düşmesini önlemek için insanı üstün özelliklerle donanmak için seviyeye göre seviyeli bir eğitimi almak gerekir. Niye bu adam hata işliyor? O hata işlemesine engel bir eğitim aldık mı? Ona güzellikleri donanması için, güzellikleri huy haline gelmesi için çalıştık mı? Öyle bir eğitim aldık mı? Ve biz öyle bir eğitime inanıyor muyuz? Onun o eğitimin faydasına biz hakikaten inanıyor muyuz? Bir iyi davranış dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir denmiş. En faydalı insan parlak laf söyleyen değil, en yüksek düşünen de değil, meydana parlak eserler çıkarandır denmiş. En güzel söz halin sözüdür. İnsanın hali, fiili, eseri ve ahlakı konuşursa çevresine örnek demektir ve faydalı insan demektir. Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız. Ama nasıl birleşebiliriz? İki taş bir yere gelebilir mi? Sivrilikleri varsa gelemez. Yontmak gerekir. İnsanların da ahlakları böyle sivrilikleridir. Kötü ahlakları, kötü alışkanlıkları. O sivrilikleri törpülemek lazım, düzeltmek lazım, eğitimi almak lazım ve bunu kabullenmek lazım. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır denmiş. Başarının formülünün en önemli bileşeni insanlarla bir arada yaşamayı bilmektir. İnsan nasıl yaşayabilir? Ülfet edebilirsen, ülfet edilirsen o zaman medeni olursun. Bedevi insanlar yalnız yaşarlar. Ama medeni insanlar bir yere yaşarlar. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el-mü'min mü'lef la hayre fî men la ye'lef ve le'yü'lef. Mümin ülfet edilen insandır. Ülfet etmeyen de ve kendisine ülfet edilmeyen de hayır yoktur buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlarla bir arada yaşayabilmek uyumla, insanları sevmekle, kendimizi güzel ahlakla sevdirmekle mümkün olabilir. Ve denmiş ki hayat yokuşunu tırmanırken rastladığımız kişilere iyi davranalım. Çünkü inişte yine onlara rastlayacağız. Yani onları aşağı görüp de yalnız kalma. Yalnız olanlar gibi, dağda yalnız olanlar gibi olma. Ne demek o? Dağda yalnız kalanlar değil mi? Başkaları bir yere gelemezler. En güzel insanı sevdiren güzel ahlaktır, güzel davranışlardır ve güzel eserlerdir. İkincisi, kaynaşabilmek için birbirimizi sevmek ve birbirimize sevilmek. Bir binadaki tuğlalar arasındaki harç nasıl ki tuğlaları bir arada tutuyorsa, kişiler arasındaki birliği de ancak birbirlerini sevgi harcı tutar. Gerçek sevgi fani olan sevgi değil, baki olan sevgidir. İşte bundan dolayı sevmek dünya için değil, Allah için olmalıdır. Sevmeyi, sevilmeyi sağlayacak bir kalpteki güzel niyet ve güzel fikir, güzel niyetin dışa yansıması olan güzel anlayış ve güzel davranışlar sağlar. Şimdi sevmeyi de sevilmeyi de ne sağlar? Demek ki kalpte bir güzel niyet lazım, güzel fikir lazım. Çünkü güzel fikir ve güzel niyet dışa yansır. Nasıl yansır? Güzel anlayış ve güzel davranış halinde yansır. O zaman kişi kendini sevdirebilir. Yani kalbindeki güzel bir anlayış, güzel bir fikir, güzel bir niyet varsa dışa güzel anlayış şeklinde itiraf olur ve güzel davranış şeklinde dışa yansır. Onun için her kap içindekini dışına sızdırır denmiş. Gazali, İmam Gazali rahmetullah der ki, nefsini terbiye etmemiş kişilerin yaptığı hizmet çoğu kez Allah için değil, nefisleri içindir. Nefisler için olan sevimli pek olmaz. Pek kolay kolay insanlar sevmezler. Allah için olması çok önemli. İnsanların değeri değer verdiği şeylerle ölçülür. Bu değer veriyorum sözünden çok fiilen değer verdiğiyle anlaşılır. Bu değer veriyorum sözünden

Var eledik götürü yaratılmışız, severiz yaradandan ötürü der. Yani insanı insan olduğu için, Allah'ın çok kıymetli bir varlığı olduğu için sevilmeli. Ama esas sevilmeye layık olan mümin. Evet, mümin insanların en üstün olduğu için sevilmeli. Birbirlerine mümin oldukları ve Allah'ın sevdiği kimseler olduğu için sevmelidirler. Tabii ki müminin en az neyi var? İmanı var. Allah'ı, peygamberi, peygamberin getirdiğini tasdik eden imanı var. Allah'ı seven, değil mi, kalbi var. Ondan ötürü sevilir. Diğer kusurları, bizde de var o kusurlar. Bakınız Efendimiz ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Felâfetün men künne fî vecede bihinne halâvetil iman. Kimde şu üç özellik varsa o kimse o üç özellikle imanın tadını tadar buyurmuş. Üç özellik imanı tatmasına vesile. Neymiş onlar? En yekûne Allah ve Resûlü ehabbe ileyh mimme sivâhumâ. Allah'ı ve Resûlünü Allah ve Resûlünden başka her şeyden daha çok sevmek. İkincisi ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illâ lillâh. Sevdiği kişiyi sırf Allah için sevmek. Ve en yekre en yaûde fil küfrü ba'den gadehullâhu minhü keme yekre ve en yukve fil nâr. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kerih görmek. Demek ki müminin imanın tadını tatmasına sebep üç şey. Allah'a ve Resulüne her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği kimseyi sırf Allah için sevmek, ateşten korunur gibi küfürden kendimizi korumak. İnsanları severken hatasız insan olarak değil, bir gün gelir ki düşman olabilir diye sevgide itinalı olmak gerekir. Hatta Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor, hubbuke şey ve yu'mu ve yusim. Senin bir şeyi aşırı derecede sevmen gözü kör, kulağı sağır eder. Bu konuda ölçüyü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ortaya koymuş. Ahbib habibeke hevmemme asen yekune bagideke yevmemme ve abgid bagideke hevmemme asen yekune habibeke yevmemme. Sevdiğini itinalı sev. Bir gün gelir ki düşmanın olur. Buğz ettiğin, düşmanlık ettiğine de itinalı buğz et, düşmanlık et. Bir gün gelir ki dostun olabilir. Şu da bir gerçektir ki birliğin gücü sevginin gücü oranındadır. Sevginin ulvi olması kişileri de kurumları da ulvileştirir. Sevgi Allah'ın rızasını kazanmak ve İslam'ı hayata hakim kılmak gibi ulvi dava için olursa her şey, kırgınlıklar, kırılmalar o sevgiye kurban edilir. Birbirlerini de hemen affederler. Onun için Yahya bin Muaz büyük zatlardan birisi der ki gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Benim yanımda öyle bir değerim var ki ne kadar iyilik yapsan onu yükseltmez. Ne kadar kötülük yapsan benim yanımda senin bir seviyen var, alta düşürmez. Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Hatta bir hadiste İmam Buhari'nin Edebül Müfret, Ahlak Hadisleri diye bilinen o kitapta Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü almış. İlk hatanın ayırdığı kişi birbirlerini Allah için sevmemişlerdir. Hemen ilk hatada ayrılıyorlarsa demek ki onlar Allah için birbirlerini sevmemişler. Çünkü Yahya bin Muaz ne diyordu? Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir diyor. Hatta Abdülaziz Bekir Hazretleri şöyle dermiş. Her şeyin bir tartısı vardır. Sevginin tartısı fedakarlıktır. Fedakarlık etmeyenin sevgisine inanılmaz. Demek ki biz birbirimize katlanacağız, birbirimize fedakarlık edeceğiz, ikram edeceğiz. Hatasını gördüğümüz zaman hemen ona düşman olmak değil, hatasını gidermeye çalışmak da bir fedakarlıktır, bir ikramdır. Affetmek bir ikramdır, iyilik etmek bir ikramdır. Sevgi ne birden var olur ne de birden yok olur denmiş. İnsan sevmek ve sevilmek için doğmuştur. Her sevmek sevilmeye sebep olur. Seven sevilir. Sevmeyen sevilmez ki. Sevdiğini elde edemezsen elde ettiğini sevmeye çalış denmiş. Sevdiğin bir arkadaşı bulamadın. Sevdiğin hanımı bulamadın. Öyleyse bulduğun hanımı sev. Bulduğun arkadaşı sev. Bulduğun dostunu sev. Onu sev. Sevgi artırır, sevgi insanı iyileştirir, karşıyı da iyileştirir.
karşıya sözün geçmesine de sebep olur.

0: seviyorsun. Üçüncüsü birbirimizi saymak ve birbirimizden saygı görmek. Sayan sayılır, seven sevilir. Saygılı olan saygı görür. Hürmet eden hürmet görür. Bir millet, bir toplum, bir kurum içinde ve aile fertleri arasında hürmet, saygı kalktığı zaman yerine ihtilaf, çekişme, zıtlaşmak ve bunların sonucu olarak kin ve düşmanlık girer. Zira hürmetle düşmanlık bir araya gelemez. Hürmet eden hürmet görür. Millete hizmet etmeyi tercih edenler konumu yüksek olan kimselerdir. İşte bu kimselere yakışan kendilerine yakışanı yapmaktır. Karşı yakışanı değil. Bir vakıf hizmetindesin, bir cemaatin hizmetindesin, bir derneğin hizmetindesin, bir kurumun hizmetindesin. Gereken ne? Hakikaten konumu yüksek bir makam. Öyleyse bize yakışanı yapacağız, karşı yakışanı değil. Hata etti, biz hata etmeyeceğiz. Kötülük etti, kötülüğe layık o ama ben kendimi kötülük etmeye layık görmeyeceğim. İyilik edilmeye layık değil ama kendime yakışanı iyilik etmektir, kendime yakışanı yapacağım. Evet, bu konuda Peygamberimiz Efendimiz ne buyurmuş? Bakınız, hürmetle ilgili, saygıyla ilgili, hani saygı gören, saygılı olan saygı görür. Hürmet eden hürmet görür. Sevgi gösteren sevgi görür. Buyurmuş ki Efendimiz, "Men lem yerham sagirene ve ya'rif hakka kebirine feleyse minne." Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını bilmeyen bizden değildir. Onun için Şeyh Edebali demiş ki, "Ey oğul, ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir." Çünkü Allah'ın kızması anne babanın kızmasındadır buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz. Büyüklere hürmet, sen de büyüdüğün zaman küçüklerden hürmet görmene sebep olur. İdeal insan özel hayatında ciddi, kendinden üstündekilere saygılı, halkla ilişkilerinde iyiliksever ve adildir. Demek ki ideal insan kim? Özel hayatında kendin içinde, kendin başına ciddi ol. Evet, ama kendimize üstündekilere saygılı, hürmetli olacağız. Halk ilişkilerimizde iyiliksever ve adil olacağız. Saygı ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır. Sevgi ise özgürlüğün çocuğudur. Hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır. Özgürlük derken İslam'a göre özgürlük, Batı'nın anladığı manada özgürlük değildir. Hakka esir olmaktır özgürlük. Bir adam hakka esir değilse, nefsine esirse o adam esirdir. Niye? Çünkü nefsine uygun olan her şeye kim verse esir olur. Özgürlük hakka esarettir. Binler cesaretten kurtulursun hakka esir olursan. Önce nefsin esaretinden kurtulmuş olursun. Saygı, güvenilir görgü kuralları dikkat alınmadan yapıldığında boş bir çabaya dönüşür. İhtiyaç dikkat edilmediğinde korkaklığa dönüşür. Cesaret serkeşliğe dönüşür. Dürüstlük yüzsüzlüğe dönüşür. Öyle denmiş. Dördüncüsü, dayanışma içinde olmak için birbirimize sabretmek ve bu sabırda yarışmak. Sabır ne demek? Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeyi yapmaya hapsetmek. Nefsini hapsine alacaksın, hakkın dediklerini, faydalanları nefsine yaptıracaksın. Nefse karşı zafer elde edilmeden hiçbir zafer elde edilemez. Nefse karşı zafer, yani sabır, ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Bu hususta Cenab-ı Hak ne güzel buyurmuş Celle Celaluhu, "Vasbir ve mâ sabruki illâ billah ve lâ tahzen aleyhim ve lâ tekü fî daygın mimme yemkurûn. İnnallâhe ma'allezîne takav vellezîne hum muhsinun." Sadakallâhul azîm. Sabret. Peygamberimize, onun şahsına bizler mi diyor? Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Görüyor musun? Peygamberim ile sabırda başarılı olması Allah'ın yardım etmesiyle. Öyleyse hepimize bu emir. Öyleyse Allah'tan yardım isteyeceğiz. Sabırlı olmak için, sabredebilmek için. Ayetin devamını söyleyelim. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaktan da endişe etme. Allah muhakkak takva sahipleri ve muhsinlerle beraberdir. Demek ki sabırda başarılı olmak ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse bize gereken nefsimizi aklımıza, aklımızı imanımızı tabi kılmada başarılı olmak için Allah'tan daima yardım istemektir. Bir kere değil, daima yardım istemek olmalıdır. İşte ayet-i kerime çok önemli bir ayet. Hayat boyu hep bize lazım. Sağolubillah. Bismillahümme tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkelt ve ileh ünib. Benim hayırda başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben ancak ona güvenip dayandım ve yalnız daima ona yönelirim. Ayete bakınız. Daima ona yönelirim. Daima. Demek ki daima Allah'a iltica etmek, daima Allah'a müracaat etmek, daima Allah'a yalvarmak, daima Allah'a dua etmek, Allah'tan istemek lazım. Ne konumuz neydi, neyle ilgiliydi? Sabırda başarılı olmak. Bütün başarılar, anahtarı sabırda başarılı olmak. Sabırda başarılı olmak ancak Allah'ın yardımıyla. Öyleyse hep Allah'tan yardım isteyeceğiz. Sabırda başarılı olabilmek için. Allah'tan yardım istemek hem fiili hem kavli olmalıdır. Fiili dua ne demek? Yasaklardan sakınmak ve salih amel işlemekle. Kavli dua ne? Zikirdir, istiğfardır ve dil ile Allah'a yalvarmaktır. Demek ki biz sadece dilimizle değil, fiilimizle de dua edeceğiz. Fiili dua nedir? Değil mi? Yasaklardan sakınmak, salih amele işlemek. Evet, kavli dua ne? Zikirdir, istiğfardır, tövbedir, duadır. Evet. Bu konuda en büyük düşman olan nefse, şeytana ve şeytan adamlarına karşı zafer ancak sabırladır. Sabırda yarışmak sabırda başarıyı kazandırır ve başarının devamını da sağlar. Bu konuda en güzel gerçeği tespit eden ve en doğru hükmü ortaya koyan Allah Teala şöyle buyurmuş. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler, sabredin. Birbirinizle sabırda yarışın. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince emirlerini yerine getirip nehirlerinden sakınarak korkun ki kurtuluşa eresiniz. Bakınız, sabredin, sabırda yarışın. Birbirimize karşı nefsimizi kardeşimize değil, kardeşimizi nefsimize karşı tercih edelim. Çünkü nefis daima kişiye kötülüğü emretmektedir. Kötülüğü emredeni değil, kardeşimizi hıyanet etmedikçe tercih etmeliyiz. Sabır diyoruz. Bütün başarılar sabırla. Rahat suresinde görüyorum, cennete girecek kimselerin 8 özelliği bahsedilmiş. Sonunda sabretmelerine karşılık buyurmuş. Furkan suresinin son 2 sayfasında Rahman'ın kulları diye başlayan cennetliklere bahsetmiş. Sonunda sabretmelerine karşılık buyurmuş. Demek ki dünya ve ahirette huzur, hedef ulaşmak sabırladır. Yani nefse muhalefet etmekledir. Pekala, bu sabır ne demek? Çok kapsamlı. Emirleri yerine getirmede sabır sebatladır. Sebat manasındadır. Musibetleri ve belalara sabır nasıl olacak? Allah'ın hükmüne rıza göstermekle olacak. Haramlara, mekruhlara, şüphelilere ve Allah'ın rızasını kaybettiren dünyaya karşı sabır iffetli olmakladır. İffettir. Sabır burada iffet manasındadır. Harpte sabır şecaat göstermektedir. Hiddet ve kini yenmede sabır hilim göstermekle. Hilim iledir. Az helal ile yetinmede sabır kanaat iledir. Çok olup haram olmaktansa az ile kanaat, ancak sabırına soracak olursa kanaatlı olur. İmtihan ancak sabırla kazanılır. Zaten herhalde imtihanı kazananlara müjde verilir değil mi? İhsan kimlere verilir? İmtihanı kazananlar. İmtihanı ne kazanılır? Sabırla. İşte ayet-i kerimesi oldu billah, bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ نَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُزَ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden yana eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Müjde ne demek müjde? Şimdi Allah müjde verirken baki olanı veriyor, cennet veriyor. Görüyor musun? Biz birazcık nefse muhalefet etsek Cenab-ı Hak Teala salih amel işleyene cenneti müjdeliyor. Müjdeyi görüyor musun? Tabi Allah verince baki olanı verir işte. Kendine göre verir. Zafer sabırladır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bil ki hoşlanmadığın şeye sabırda şüphesiz çok hayır vardır. Muhakkak zafer sabırla beraberdir. Evet, demek ki nefsimizin hoşuna giden şeye muhalefet etmek, hakkın hoşuna giden şey demektir. Böyle nefse sorup aksini yapmak. Nefis bir nimet bir bakıma. Sor aksini yap. Ne güzel. Nefsini sabretmeye alıştırabildiysen ona zaferlerini müjdele demiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Nefsini sabretmeye alıştırabildiysen ona zaferlerini müjdele. Allah'tan yardım istemek sabır iledir. Sabır ise fiili dualar. İşte ayet-i kerim sağolun billah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü üsta'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe me'as sabirin. Sadakallahül azim. Ey müminler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ne demek oldu burada şimdi? Yardım isteyin dedi. Neyle? Sabırla yardım isteyin dedi. Bir de namazla. Sabır fiili duadır. Nefse muhalefet etmek. Bir şey elde etmenin şartlarını yerine getirmede nefse karşı koymak. Bir de namaz. Namaz da en kapsamlı kavli dua. En kapsamlı. Allah Teala bir kimseyle birlikte olursa o kimsenin sırtı yere gelir mi? Allah sabredenlerle beraber buyurdu. Allah o kimseye sahip çıkar. Allah bir kimseye sahip çıkarsa o kimseye doğru olanı ilham eder. Doğru olanı uygulamada yardım eder. Allah böyle muzaffer kılar böyle bir kimseyi. Kemale ulaşmak yine sabırladır. İnsana en zor gelen şey haksızlığa karşı anlayışlı davranmak ve sıkıntılara karşı sabretmektir. Hasan-ı Basri Hazretleri böyle demiş. Çok güzel. İnsana en zor gelen şey haksızlığa karşı anlayışlı davranmak. Ne demek? Karşıya yakışanı değil, sana yakışanı yapmak. Sıkıntılara karşı sabretmek. Mevlana ne güzel demiş. Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Demek ki biz eğer nefsimize muhalefet edersek hakkın rızasını, halkın başarısını, hakkın başarısını, hakkın sevgisini kazanırız. Eğer nefse muhalefet edersek o zaman hakikaten etrafına güzel koku saçan bir insan gibi olursun. Beşincisi, birlikte hem içimizde hem işimizde takva ve ihsan mertebesine ulaşmaya gayret etmek. Hep sorarken insanlar, İşin nasıl, eşin nasıl, aşın nasıl diye sorarlar. Hiç için nasıl diye soran yok. Halbuki insan, iyi insan, içiyle iyi insandır. İçi büyükse büyüktür, içi güzelse güzel insandır. İçine kalbi, kalbinde güzellikler varsa o adam güzel adam. Dışına da yansır o güzellikler. Demek ki her kalp dışına sızdır içindekini diyoruz ya, içinde ne varsa dışına o sızar. Evet, neye dikkat edecektik biz şimdi birlikte? Hem içimizde hem işimizde takva ve ihsan mertebesine ulaşmaya gayret etmek. Takva ne? Takva vikayeden gelir. Vikaye kelimesine. Vikaye korumak demektir. Takva ise yanlıştan korunmaktır. Bir ara dediler ki hocam bir ayet söyle, manasını yazalım. Bu Üsküdar meydana asalım dediler. Olur dedim. Nedir hocam? Söyleyeceğin bir ayet söyle. Sizin en keriminiz, en şahsiyetliniz, en yanlıştan korunanınızdır. Hocam hangi ayet? Dedim onu söylemem. Kur'an-ı Kerim diye yazarsınız dedim. Çünkü yanlış mana vermiş diye bir iftira ederler dedim. Şimdi takva korunmak. Neden? Yanlıştan korunmak. Bak küfür de yanlış, şirk de yanlış, büyük küçük günahlar da yanlış, şüpheler de yanlış. Değil mi? Hatta günaha sebep olan mübahları yapmak da yanlış. Farzların terki de yanlış. Vaciplerin terki de yanlış. Değil mi? Sünnetlerin, müstahapların, bunların terki de yanlış. Demek ki bir insan ne kadar yanlıştan korunursa o kadar iyi yapıyor demektir. Bu çok önemli. Takva işte yanlıştan korunmak. En üstün müttakiler ise yanlıştan en iyi korunanlardır. Takva daha ziyade yasaklardan sakınmada kullanılmış. Hatta şüpheli olanı da terk etmek diye söylenmiş. Takvanın 3 derecesi vardır. Küfürden ve şirkten takva. Kişi bununla mümin olur. İkincisi büyük küçük günahlardan, emredilenleri terk etmekten ve şüpheli şeylerden takva. Kişi bununla müttaki olur. Örfteki takva da budur. Takva deyince ilk akla gelen ne? Haramlardan sakınmak. Şüpheliden bile sakınmak takvanın alasıdır. Peki en üstün takva ne? Gafletten takva. Gafletten bile korunmak. Bu da bunu da kişi veli olur. kemal mevkiindeki kişiye yakışan diğer iki dereceyle birlikte gafletten takvaya bile dikkat etmektir. Küfürden, şirkten kendisini koruyacak mümin, bir de büyük günahlardan, şüphelerden bile korunacak, ancak gafletten korunacak. Kim? Herkesin parmakla gösterdiği mevkide bulunan insan, idareci insan, başkan olan insan, değil mi? Ya lider olan insan daha çok hassas olacak. Üçü de bulunacak. Üçündeki üçüncüsü olan gafletten de korunma olacak. Gaflet neden meydana gelir? Gaflet ya günahların verdiği gaflet olur, veya cehaletin verdiği gaflet olur. Cehaletin verdiği gafletten kurtulmanın çaresi müttaki alimlerden dizinin dibine çöküp ilim almaktır. Günahların verdiği gafletin çaresi de nasuh bir tövbe ile tövbe etmektir. Takva hassasiyettir. Kılı kırk yarmaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh ayetlerin hadislerin genelinden çıkarmış. Demek ki Efendimizin sözlerinden, tatbikatından çıkarmış. Takva tikenli tarlada ayağına tiken batmadan yürümektir. Tikenli tarla yaparsın, öyle hasarlanırsın ki ayağına tiken batmayasın diye, değil mi? Yani hayat tarlasında en küçük günahtan bile kendini tiken gibi batar günahlar. Kalbe dokunur, kalbe batar, değil mi? Kalbi kanatır. Onun için takva bu. İman çıplaktır, onun örtüsü takvadır demiş Vehb bin Münebbih. Yani insan çıplak olsa çok ayıptır, değil mi? Elbise lazım. Demek ki iman elbisesi, imanı koruyan en güzel elbise takva elbisesidir. Takva ne kadar önemli. Birbirimize karşı da çok hassas davranmalıyız. Çok hassas olmalıyız. Yanlışlık yapmamalıyız. Belki fedakarlık etmeliyiz. Az önce söyledik, hani sevgi fedakarlık etmektir. Sevgi bir iddiadır. İspatını fedakarlık etmek. Her şeyin bir tartısı vardır. Sevginin tartısı fedakarlıktır. Fedakarlık etmeyeni sevgisine inanılmaz, arkadaşına inanılmaz fedakarlık gerektir. Tabii dostluk işi bu iş. Harun Reşit demiş ki üç türlü dost var demiş. Gıda gibi dost onsuz olmaz demiş. İlaç gibi dost ara sıra ihtiyacı olur. Bir de mikrop gibi dost lüzumu yoktur demiş. Hem hakka hem halka karşı davranırken de takvalı davranmak önemlidir. Allah takva sahibine sahip çıkacağını söz vermiş. Şöyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Efendimiz, peygamberlerin sultanı, Uhud harbi için orduyu yerleştiriyor. Okçu tepesine 50 kişiyi koyuyor. Bizi parçalasalar, bizi kuşlar parçamızı alıp götürecek olsa bile siz yerinize ayrılmayacaksınız. Ama yerinden ayrıldılar. Yarısı ne zaman? Zafer oldu diye, ganimet paylaşırken biz de gidelim ganimetimizi alalım diye. Halbuki onun oraya koyduğu 50 kişinin başındakini lideri de uyacaksınız buyurdu. Uyumadı da yarısı gitti ve Uhud'da büyük şehit vermeye sebep oldu. Ayet indi. Ve in tasbiru ve tettaku la yedurrukum keyduhum şey'a innallahu ya'meluna muhit. Sadakallahu azim. Şayet emirleri yerine getirmeden sabreder ve takvalı olur, yasaklananlardan sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Şimdi ayetin iniş sebebi, ayetin iniş sebebinin özel oluşu mananın genel oluşuna engel değildir. Şimdi eğer sabretseydiniz orada, peygamberin emrine muhalefet etmekten sakınsaydınız, orada sebat etseydiniz, o düşmanların hilesi size zarar veremezdi, o netice olmazdı. Demek ki hayat boyu nefse karşı koymada sebat edeceğiz, yanlışlara karşı sebat edeceğiz ve yanlışlardan korunacağız, takvalı olacağız. Hatta Resul-i Ekrem Efendimiz'e sorulmuş, bir sahabiye de nispet ediliyor, peygamberimize de nispet ediliyor, nasıl takva olunur diye. İtaat edersin, isyan etmezsin, zikredersin, unutmazsın, şükredersin, nankörlük etmezsin. Ne kadar kapsamlı. Bişri Hafi dermiş ki kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Bugün kötü huylardan kurtulmaya ve iyi huylarla donanmaya gayret etmek en önemli takvadır. Önce yanlış günahlardan kurtulmadan doğruya ulaşmak mümkün mü? Yanlışlardan, günahlardan kurtulmadan, yanlış ahlaktan, kötü ahlaktan kurtulmadan olmaz. Çünkü bütün kötülüklerin kaynağı kalptedir. bütün iyi huyların kaynağı da kalbe yerleşen güzel huylardır. Kişi mesela öfkesini yenmezse nice öfke sebebiyle işlenen günahlara düşer. Mesela kişi öfkenin mağlubu ise öfkelenince vur adam öldürebilir. Öldürür, görüyoruz. En büyük günahlardan birisini işlemiş olur. Bu dünya hayatını kendisine zehir ettiği gibi ahiret hayatını da zehir etti. Kendisini cehenneme attı. Uzun boylu cehennemde yanacak. Helal görerek ölmüşse zaten ebedi cehennemlik olur zaten de. Mümin için düşünülmez o. Hırsını yenebilen mutsuzluğunu da yener. Hazreti Ali ne güzel demiş. Şu beş şey olmasaydı insanların hepsi salih olurdular demiş. Beş şey. Beş şey yüzünden demek ki salih olamıyoruz. Neymiş o beş şey? Salih olmamız engel. Cehalete kanaat etmek. Dünyaya hırslı olmak. Fazlalığa açgözlülük etmek. Amelde riyakarlık etmek. Ve kendi görüşünü beğenmek. Evet. Demek ki hakikaten hırs var ya hırs. Hırsı insan yendi mi mutsuzluğunda yener. Hırsını yendi mi mutlu olursun demektir. İnsan cimriliğini ve açgözlülüğünü yenmezse farzının zekatını vermez. Nice haramlara düşer, yalan söyler, sahtekarlık yapar, sahtekarlara kapılır. Onun için sahtekarlarla tamahkarlar birbirlerini kolay bulurlar derler. Sahtekarın adam, tam avladığı adam cimri adamlardır, tamahkar adamlardır. İmam Enes bin Malik der ki, bir kul dilini tutmadıkça takva sahibi olamaz. Dilin kilidi nerede? Kalpte. Kalbi Allah bilinci, Allah korkusu yani takva yerlerse o zaman dilini yanlışlardan tutar. Dilde ancak lüzum olan çıkar. Böylece günahların çoğu olan dilin işleyeceği günahlarına korunmuş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine bir sözü var takva ile ilgili. Takva oldukça dikenli bir yoldur der. Onda yürüyen kuvvetli bir sabra muhtaç olur der. Demek ki takva için kuvvetli bir irade ve kuvvetli bir sabır gerekir. Takva sahibine basiret verilir. Bakınız. Ayet kimse olur billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu in tettegullah celekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum vallahu zul fadl azim. Ey iman edenler, eğer Allah'a takvalı olursanız o yani Allah size farukiyet, ayırt edicilik verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Şu söyleyeceğim ayet kerimelerde de takvalı kişiye sıkıntıdan çıkış kılınacağı, rızık verileceği ve her işte kolaylık sunulacağı bildirilmiş. Bakın ayetin sağdu billah. Bismillah. Ve men yettakile ceallahu mahrecen ve yerzuk min haythu la yahtesib ve men yetevekkil alallah fehu hasbuh. Kim Allah'a takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Diğer ayet-i kerimesi oldu billah ve men yettakille cellahu min emri yusra. Kim Allah'a takvalı olursa Allah o kimse için kolaylık kılar. Gelelim ihsana. Hani dedik ki beraberce takva ve ihsan derecesine ulaşmaya gayret edelim. Birbirimize böyle yardımlaşalım. İhsan üç manaya geliyor. Güzel yapmak, güzeli güzelce yapmak, tam yapmak. İbadeti, ahlakı ve muameleleri güzel, sağlam ve tam yapmak. İkincisi, insanlara ve diğer yaratıklara iyilik yapmak. Üçüncüsü, Allah'a görüyormuşçasına kulluk etmektir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma diyor ki, en büyük iyilik arkadaşına ikramda bulunmaktır. İkram, maddi imkanlar sunmak olur. İsabetli ve doğru fikirler söylemek olur. Adamı öyle bir şey söylersin ki $1,000,000 daha kıymetli olur. Niye? Onunla yolunu çizer. Görüyor musun ikramı? Dille yapılan ikram, ilimle yapılan ikram ne büyük ikram. Neye sahipse onunla iyilik etmektir. İkram bu. Önce biz birbirimizi ikram etmeli ve bu hususta diğer insanlara karşı örnek olmalıyız. Birbirimizi ikram etmeliyiz. İyilik ve tevazu bütün düşmanlıkları yener denmiş. İyiliğin yaptığını kötülük yapamaz. Tavazunun yaptığını kibirlilik yapamaz. Evet, güzel yapmak güzel söylemekten daha güzeldir demiş Muhammed Nurullah Seyda. Bu da hoş bir söz. Güzel söylemek mi güzel? Güzel yapmak mı? İkisi de güzel ama güzel yapmak güzel söylemekten daha güzeldir. Yalnız iyilik yapmak yetmez. iyiliği zarafetle yapmak da lazımdır. Adam iyilik yaparsın, başa kakar gibi yaparsın. Yapmasan daha iyi. Kendini kibirlendirerek, onu aşağılayarak iyilik yapıyorsun. Onu iyilik değildir. Zarafetle. Hatta iyilik yaptığını bile bilmesin. Bir vesileyle yap, bir adamla. Kim olduğunu da söyleme. Görem seni. İyilik yapmak yapılmalı ama zarafetle olmalı hakikaten. İyi olan iyi yapar. İyilik yapar. O iyiliği de iyice yapar. Allah'ı görürcesine, Allah'ın kendisini gördüğüne inanarak iyi davranır. İyi olan iyi yapar dedik. Kendimize iyi mi diyoruz? Ya hadi. İyiyim demekle olmuyor ki. İyilik yapmakla iyi olur. İyi insan iyi konuşan adam değil. İyilik yapan adam. İyi davranan, ahlakı iyi olan adam. Tercihleri iyi olan adam. Doğru olan adam demektir. Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz. Demek ki daha iyi, daha iyi, daha iyi olmak önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anh iyi insanı nasıl anlatmış bakın. Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. Ne kadar önemli değil mi? Komşu bakıyorsun, komşuna kötülük ediyorsun. Komşular ne bilir? Kötü bilir. Haklı. Çünkü kötüsün. Sen ne kötülük ediyorsun çünkü. Komşu senin hakkında iyi diyorsa bu önemli bir şey. Akrabası. İnsan akrabasına çok yakındır. Çok laibali olur. Efendim başkasının yapmadığı kötü ona yapar. İşte bak bak. Basit adam, kötü adam. Sonra arkadaş tarafından niye arkadaş hakikaten daimi yanında ya. Daimi yanında iyi diyorsa hakikaten iyi. Bütün bu manaları düşünerek ve birbirimize yardım ederek halka ve hakka karşı hassas olalım. İyi olalım, iyi davranalım. İyilik yapalım ve Allah'ı görürcesine bizi daima gördüğünü düşünerek hareket edelim. Birkaç nasihatle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. İlim kemalde olmalıdır ki tefekkür edilsin. Tefekkür edilsin ki yanlışlarından tövbe edilsin. Süfyan bin Uyeyne tabiin ileri gelenlerinden rahmetullahi aleyh der ki tefekkür halimizi düşünmek. Ne yedim, ne oldum, ne olmalıyım diye düşünmek. Evvelimi düşünmek, anımı düşünmek, sonumu düşünmek. Kârda mıyım, zararda mı onu düşünmek. Hakkın yanında değerim var mı yok mu onu düşünmek. Evet, der ki Süfyan bin Uyeyne, tefekkür yani düşünme, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz? Önce düşünülüyor, sonra tövbe ediliyor. Bir insan günahkar olduğunu düşünmese tövbe eder mi? Demek ki düşünmek, hakikaten rahmet kapısını açan önemli bir anahtar demektir. Allah'a saygı ve korkuyu kazandıran bilgi olmalıdır. İnsanın bilgisi Allah'a saygı kazandırmıyorsa, değil mi? Allah'tan korkmaya sağlamıyorsa o bilgi değildir. Ataullah İskender'i El-Hikem diye hikmetler kitabı var. Çok müthiş bir eser. Çok da şehirler yazılmış bir eser bu. Bilginin hayırlısı Allah'a karşı saygıyla korku uyandırandır. Bir insanın bilgisi Allah'a karşı saygı ve sevgi uyandırmıyorsa, değil mi? Korku uyandırmıyorsa, Allah'a karşı saygılı yapmıyorsa o ilim değildir. O başına bela ilimdir. Onun için doğruluğun bilgisine sahip olmayana diğer bütün bilgiler zarar verir denmiş. Doğruluğun bilgisi ne? Allah'ı iyi tanımak. Değil mi? Sonra Allah'a karşı saygı ve korku uyandıran bilgi. Özellikle şu üç şartı dikkat etmek gerekiyor. Üç şey vardır ki Ebu Derda, sahabenin sofilerinden birini şimdiki ifadeyle diyorum. Sahabenin çok müttakilerinden bilinen kimse. Diyor ki üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek. Musibetten şikayetçi olunca ne olur? Sabretmemiş olur. Sabretmedi mi ne olur? O zaman ondan gelecek sevap elde edemez. Günahlara kefaret olmaz. Hele şikayet ederse Allah'a, Halık'ı sen, mahluklara niye sen şikayet ediyorsun ki? Allah bana ne yaptı der gibi. Ya Allah'ın verdiği yanında aldığı hiç hükmünde değil mi? Allah'a nasıl karşı böyle şikayetçi olalım değil mi? Olmamak. Sonra öbürü neydi? Ağrıdan dolayı sızlanmamak. ne kadar ağrı var, katlansan evet şifasını ararsın. Arıyorsun, bulamıyorsun. Katlan günahlarını kefaretidir. Tertemiz ahirete gitmene sebep olur. Bir de kendini övme. Kendini övdün mü kaybettin. Bir insan kendisini beğendi mi ne yapar? Ucub oldu mu başkasını gösteriş yapar, amellerini zayi eder. Kendisini üstün görür, başkasını hakir görme başka kibirlenir. Allah'tan uzaklaşmaya sebep olur. Doğru tercih ettiren sevgiye sahip olmak lazım. İnsanlar tercihleriyle kendilerini ortaya koyarlar. İnsan eşittir tercihine. Neyi tercih etsin insan odur. Gazali der ki, seven sevdiğini memnun etmeyi başkalarını memnun etmeye tercih eder. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz değil mi? O zaman onun sevgisini, onun sevdiği şeyleri tercih etmemiz lazım değil mi? Onun tercihini tercih etmemiz lazım. Bizim hakkımızda fakirle tercih etmişse zenginlik isteme. Zenginliği vermişse fakirlik isteme. Allah'ın tercihine razı ol. Ne o senin hakkında, o daha hayırlıdır. Fakirlik vermiş, zenginlik isteme, çünkü zenginlik azap edersin. Sen onu vermiş, sana uygun olan o. Sen derece kazandı bu fakirlik. Öbürüne zenginliği vermiş, fakirlik isteme. Ne onunla cennete kazanabilirsin. Hayırda, hasenatta kullanırsan. Değil mi? Mümin nerede olursa olsun inci gibi olmalı. İnci inci. Ne demek bu? Malik bin Dinar. Bu da çok büyük bir zatlardan birisi. Mümin bir inciye benzer. Nerede bulunursa bulunsun orada güzeldir der. Hangi makam durursa olsun o güzeldir. Hangi yerde olursa olsun o güzeldir inci. İnsan mümin inciye benzer der. Malik bin Dinar bir sözünü hatırlamışken söyleyeyim. Çok manidar. Malik bin Dinar der ki, dinar kelimesi din ve nardan ibarettir. Helaldan kazanırsa din olur, haramdan kazanırsa nar olur der. Dinar, hani para diyoruz ya. Kalbin ölü durumuna düşmesine engel olan Allah Teala'ya teslimiyetin ifadesi kadere azamı hassasiyet göstermek. Kader rıza göstermek. Allah bizim hakkımıza ne hükmetmişse o kaderimize razı olmak. Ataullah İskender'in bir sözünü söyleyeyim size. Kalbin öldüğünün alametlerinden biri de insanın kaçırdığı iyiliklere üzülmemesi, yaptığı kötülüklerine pişmanlık duymamasıdır. Kalbi ölmüş kim? İyiliklere değil mi? İnsan elinden kaçırdığı iyiliklere üzülmüyor, yaptığı kötülüklerine pişmanlık duymuyor. Bu nedir? Kalbin öldüğü alametidir bu. Ya hakikaten sabırlı insan hakkın hükmüne rıza gösterendir. Ya ayet-i kerimede yeryüzünde ve nefsinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki yaratmadan önce yazdığımız kitapta, yani levh-i mahfuzda bulunmaz. Bu Allah'a da kolaydır. Ta ki elinizden çıkan üzülmeyesiniz, Allah'ın verdiğini şımarmayasınız diye. Allah böbürlerini kimden asla sevmez. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Elimizden çıkan üzülmeyeceğiz, elimizdekinden şımarmayacağız. Kader teslimiyet böyle olur. Hatta yine Ataullah İskender'in bir sözü, kendi iyiliklerinden söz edip duranları yapmış oldukları bir hata susturuverir. Oysa Allah'ın bağışlarından söz edenleri hiçbir hata susturamaz. Demek ki bir insan kendini ben böyleyim, ben şöyleyim, ben bunun var, benim şu özelliğim var diyorsa en küçük bir hata onu susturur. Hemen Allah onu rezil eder. Ne kadar önemli gerçekten. Cenab-ı Hak Teala'yı sevip onun sevgisini yayarsan yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece Allah'a itaat et ki yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin diyor İbrahim Düşuki Hazretleri Kusesirru. İşin başında Allah'a yönelmek işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir. Şimdi ne yaptık biz? Allah'tan yardım istedik. Her işe besmele ile başladık. Ne demek besmele? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahman, Allah'ın isminin yardımıyla. Allah'tan yardım istemeye başladın mı? Müjde, başarıya ulaşacaksın. Niye Allah'tan yardım istedin? Allah yardım eder. Allah'tan yardım isteme, başarsan bile başına bela olur. Niye? Ben dersin. Halbuki Allah'tan yardım iste, başarınca Allah lütfetti dersin, elhamdülillah dersin. Allah'a yakınlık olur. Hem şükretmiş olursun, şükür de nimetin artmasına, başarının artmasına da Allah'ın yardım etmesine de sebep olur. Artmasına da sebep olur Allah'ın yardımının. Evet, kim Allah'tan yüz çevirenleri dost edinirse Allah onu kullarının gözünde küçültür. Bu da çok manidar bir söz. Ebu'l-Hasan el-Ali bin Vefa diye bir zat söylüyor. Zünnün-i Mısri'nin bir sözü. Bedenin hastalığı ağrı ve sızılarla belli olur. Kalbin hastalığı ise günahlarla ortaya çıkar. beden hastayken yemeğin tadını nasıl alamazsa, kalp de günah batağındayken ibadetin lezzetini hissedemez. Niye ibadetin lezzetini hissedemiyoruz? Günahlardan. Hocam ben günah işlemiyorum ki. Gözümüzde ne kadar günah işliyoruz, kulağımızda ne kadar günah işliyoruz. Ya oradan hep kalbe siyah noktalar giriyor. Allah ile aramızı engel o günahlar. Niye? Çünkü saray temiz olmadan sultan girer mi saraya? Kalp Allah'ın sarayı gibi, oraya ancak temiz olunca girer. Şirkten, günahlardan, kötü huylardan temiz olunca konmaz saraya hane mamur olmadan der İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet, demek ki bedeni hasta neyle anlaşılır? Sizin ağrı iner. Kalbin hastalığı ne? Günahlar ortaya çıkar. Beden hastayken insan yeme tadını alabilir, alamaz. Kalpte ibadetin tadını alamaz, lezzetini alamaz. Kalpte günah kirleri varsa kalp hasta demektir. Cenab-ı Hak bizi kalp hastalığından kurtarsın, muhafaza eylesin. Sevdikleri gibi olmayı bizi muvaffak eylesin inşallah. Evet, Sübhane Rabbike Rabbil İzzetimme Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
4: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
16: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul. La, la, la, la, la, la, la.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rızası olmadan üçüncü bir şahsı dışarıda tutarak iki kişinin kendi arasında fısıldaşmalarının haram kılındığı babı. 5658 Bize Yahya bin Yahya tahdis edip dedi ki, Malik'e Nafi'den rivayetini okudum. Onun İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir arada bulunuyorken birilerini dışarıda tutarak iki kişi birbiriyle fısıldaşmasın buyurmuştur. 5659 Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Muhammed bin Bişir ve İbn-i Nümeyr tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Nümeyr de tahdis etti. Bize babam tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin El-Müsenna ve Ubeydullah bin Said de tahdis edip dedi ki, bize Yahya o bin Said'dir tahdis etti. Hepsi Ubeydullah'tan rivayet etti. Diğer bir senette bize Kuteybe ve İbn-i Rumh da Leys bin Sa'd'dan tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Rabi ve Ebu Kamil tahdis edip dedi ki, bize Hammad Eyyub'dan tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Müsenna da tahdis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube tahdis edip dedi ki, ben Eyyub bin Musa'yı dinledim. Bunların hepsi Nafi'den. O İbn Ömer'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Malik'in hadisiyle aynı manada rivayet etti. 5660 Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Hennad bin Esleri de tahdis edip dedi ki, bize Ebul Ahvas Mansur'dan tahdis etti. Diğer bir senette bize Züheyr bin Harp, Osman bin Ebu Şeybe ve İshak bin İbrahim lafı Züheyr'e ait olmak üzere de tahdis etti. İshak bize Cerir Mansur'dan haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. Ebu Vail'den ve Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi olduğunuz takdirde birini dışarıda tutarak iki kişi insanlar arasında karışıncaya kadar kendi aralarında konuşmasın. Çünkü bu hal onu üzer. 5661 Bize Yahya bin Yahya, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, İbn-i Nümeyr ve Ebu Kureyb lafız Yahya'ya ait olmak üzere tahdis etti. Yahya bize Ebu Muaviye Ameş'ten haber verdi derken diğerleri tahdis etti dedi. O Şakik'ten, o Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi olduğunuz takdirde diğer arkadaşlarını dışarıda tutarak iki kişi kendi arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer buyurdu. 5662 Bunu bize İshak bin İbrahim de tahdis etti. Bize İsa bin Yunus haber verdi. Diğer bir senette bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Bize Süfyan tahdis etti. İkisi Ameş'ten bu isnat ile rivayet etti. Şer 5658 5662 numaralı hadisler. Üç kişi olduğu zaman birini dışarıda tutarak iki kişi kendi aralarında fısıldaşmasın. Bir rivayette de insanlara karışıncaya kadar, çünkü bu onu üzer buyurulmaktadır. Dil bilginleri der ki, onu üzdü anlamında hazenehu ve ahzenehu fiilleri kullanılır. Yedi kıraatte her iki şekilde de okunmuştur. Münacat ise gizlice konuşmak demektir. Bir topluluğun biri diğerine gizli bir şey söyleyip fısıldaşmaları anlamında intecel kavmu ve tenacev denilir. Bu hadisler ile üçüncü kişinin önünde iki kişinin kendi aralarında gizli konuşup fısıldaşmaları nehyedilmektedir. Yine bir kişinin önünde üç kişi ve daha çok sayıdaki kişinin hükmü de böyledir. Buradaki nehy de haramlık bildirmektedir. Buna göre bir topluluğun aralarından birisini dışarıda tutarak kendi aralarında gizlice konuşmaları izin vermesi hali dışında haram olur. İbni Ömer radıyallahu anh, Malik, mezhebimiz alimleri ve ilim adamlarının büyük çoğunluğunun kanaatine göre buradaki yasak bütün zamanlar açısından yolculuk halinde ve ikamet halinde geçerlidir. Fakat kimi ilim adamı yasaklanan ancak ikamet halinde değil yolculuk halindedir. Çünkü yolculuk halinde korkuya kapılmak söz konusu demişlerdir. Bazıları ise bu hadisin nesh edilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Her ne kadar İslam'ın ilk dönemlerinde hüküm bu ise de İslam yayılıp insanlar artık güven ortamına girince Bu yasak da ortadan kalktı. Münafıklar da bunu müminlerin huzurunda onları üzmek için yapıyorlardı. Şayet 4 kişi olup da 2 kişi kendi aralarında gizli konuşacak olursa icma ile bunun bir sakıncası görülmemiştir. Allah en iyi bilendir. Tıp kitabı. Tıp, hastalık ve rukyeler, yani hastaları okuma ile tedavi babı. 5663. Bize Muhammed bin Ebu Ömer el-Mekki tahdis etti. Bize Abdülaziz ed-Dera verdi Yezid'den ki o bin Abdullah bin Usame bin el-Had'dır tahdis etti. O Muhammed bin İbrahim'den, o Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı takdirde Cebrail ona okur ve şöyle derdi. Bismillahi yubrik ve min kulli da'in yeşfik ve min şerri hasin izâ hased ve şerri kulli zî'ayn. Allah adı ile seni iyileştirsin. Her hastalıktan sana şifa versin. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ve gözü değen herkesin şerrinden sana şifa versin. 5664. Bize Bişir bin Hilal es-Savvaf tahdis etti. Bize Abdülvaris tahdis etti. Bize Abdülaziz bin Süveyh Ebu Nadra'dan tahdis etti. O Ebu Said'den rivayet ettiğine göre Cebrail Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ey Muhammed, hastalandın mı?" dedi. O "Evet" buyurdu. Cebrail, "Sana eziyet veren her şeyden Allah'ın adıyla sana okuyorum. Her bir nefsin yahut her bir hasetçinin gözünün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okuyorum." 5665. Bize Muhammed bin Rafi tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Mamer Hemman bin Münebbih'ten şöyle dediğini tahdis etti. Bu Ebu Hureyre'nin bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis ettikleridir. Sonra aralarında şu hadisin de olduğu bazı hadisler zikretti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz, yani nazar değmesi haktır buyurdu. 5666. Bize Abdullah bin Abdurrahman ed-Darimi, Haccac bin Eşşair ve Ahmet bin Hiraş da tahdis etti. Abdullah bize Müslim bin İbrahim haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. Müslim bin İbrahim dedi ki bize Vuheyb İbni Tavus'tan tahdis etti. O babasından, o İbn Abbas'tan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den göz, yani nazar değmesi haktır. Eğer herhangi bir şey kaderin önüne geçecek olsaydı göz onu geçecekti. Nazarınızın değdiği kimse için gusletmeniz istenecek olursa siz de gusledin buyurduğunu rivayet etti. Şer 5663, 5666 numaralı hadisler. Bu babda Cebrail Nebi sallallahu aleyhi ve selleme okudu dedikten sonra okumayan rukye ile ilgili diğer hadisler zikretti. Bir başka hadiste ise hesapsız cennete girecek kimseler hakkında okumazlar, kendilerine okunmasını istemezler, Rablerine tevekkül ederler buyurulmuştur. Bundan dolayı bu hadisin buradaki hadislere muhalif olduğu zannedilebilir. Aksine hadisler arasında bir ihtilaf yoktur. Aksine burada övgü kafirlerin söyledikleri sözlerden olan okumaların söz konusu edildiği, rukyelerin ve bilinmeyen rukyeler ile Arapça olmayan ve anlamları bilinmeyen rukyelerin, yani okumaların terk edilmesi hakkındadır. Bu gibi rukyeler anlamlarının küfür olma ya da ona yakın yahut mekruh olma ihtimali dolayısıyla verilmiştir. Kur'an ayetleri ile ve bilinen zikirlerle okuma hakkında ise neyi söz konusu değildir. Aksine bu sünnettir. Kimi ilim adamı bu iki farklı hadisi cem ve telif etmek hususunda şu açıklamada bulunmuştur. Okumanın terki hakkındaki övgü daha faziletli olan içindir ve tevekkülü açıklamak ile alakalıdır. Okumanın yapıldığı ve izin verildiği hadisler ise caiz olduğunu beyan etmek içindir. Bununla birlikte okumayı terk etmek daha faziletlidir. İbn Abdülber bu görüştedir. Ayrıca bunu bir takım kimselerden de nakletmiş olmakla birlikte tercih olunan birincisidir. Hatta ayetlerle ve Yüce Allah'ın zikriyle okumanın caiz olduğu üzerinde icma'yı dahi nakleden ilim adamları vardır. El-Mazeri dedi ki, Allah'ın kitabı yahut onun anılmasıyla ilgili olması halinde bütün okumalar caizdir. Eğer Arapça dışında bir dil ile yahut da anlamı bilinmeyen sözlerle yapılırsa yasaklanmıştır. Çünkü muhtevasında küfür olma ihtimali vardır. Kitap ehlinin rukyesi okuması hususunda ilim adamları ihtilaf etmişlerdir. Ebu Bekir Es-Sıddık bu okumayı caiz görmekle birlikte okuduklarının tahrife uğratıp değiştirdikleri buyruklardan olma korkusundan ötürü Malik mekruh görmüştür. Bu okumayı caiz kabul edenler de şöyle derler. Daha güçlü görülen onların okumaları değiştirmediklerdir. Çünkü onların bu okumadan maksatları değiştirip tahrif ettiklerinden gözettikleri maksatlarından farklıdır. Nitekim Müslim bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana okumalarınızı arz edin, gösterin, kendisinde olumsuz bir şey bulunmadığı sürece okumalarda bir sakınca yoktur buyurmuştur. Bir başka rivayette geçen, ey Allah'ın Resulü, sen rukyeleri yani okumaları yasaklamıştın denilmesine gelince ilim adamları da bu hususta birkaç türlü cevap vermişlerdir. Bir, önce yasaklamıştı, sonra bunu nesetti ve okuma işini yapmaya izin verdi ve böylelikle şeriatta bu izin karar kıldı. 2. Yasaklama az önce geçtiği gibi bilinmeyen okumalar hakkındadır. 3. Yasaklama cahiliye dönemi insanlarının pek çok husus hakkında iddia ettiği gibi tabiatı gereği faydalı ve etkili olacağına inanan bir takım kimseler için söz konusu olmuştu. Başka hadiste gözden yahut zehirli bir hayvanın sokmasından başka bir şeyden dolayı okuma yoktur. Buyruğu hakkında da ilim adamlar şu açıklamayı yapmışlardır. Bu sözleriyle caiz olan okumayı bunlardan ibaret olarak göstermek ve bunların dışındakiler hakkında yasaklamak değildir. Maksat her ikisinin zararı dolayısıyla nazar değmesiyle zehirli hayvan sokması kadar okumayı hak eden ve ondan daha uygunu olmadığını anlatmaktır. Kadıyaz dedi ki, Müslim'den başka bir yerdeki bir hadiste belirtildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve selleme cin çarpmasına karşı okuma demek olan müşra hakkında soru soruldu da bunu şeytana izafe etmiştir. Müşra ise tezim ehli denilen okuma ve benzeri manevi tedavilerle uğraşan kimseler yanında bilinen meşhur bir şeydir. Ona bu ismin veriliş sebebi ise kişiden bu gibi etkiyi dağıtmasından yani onu bundan kurtarmasından dolayıdır. Hasan ise o sihrin bir bölümüdür demiştir. Kadıyaz dedi ki, bu müşranın Yüce Allah'ın kitabı ve onu anmaya ihtiva eden lafızların dışında ve mübah türden olduğu bilinen tedavi dışında olan şeyler hakkında yorumlanır. Mütekaddiminden bazıları bunu tercih ederek karısına yaklaşamayan kimsenin bu halinin çözülmesini hoş görmemiştir. Buhari ise sahihinde Said bin el-Müseyyep'ten şunu nakletmektedir. Ona kendisinde bir tür delilik bulunan yahut da hanımına yaklaşamayan bir kimse hakkında ona okunur yahut müşah yapılır mı diye sorulmuş. O, bunda bir sakınca yoktur. Onlar bunu yapmakla ancak düzeltmek isterler demiş ve faydalı olan bir şeyin yapılmasını yasaklamamıştır. Müşrayı caiz kabul edenlerden birisi de Taberi'dir. Sahih olan da budur. Pek çok kimse yahut çoğunluk sağlıklı olan kimse için dahi karşı karşıya kalması muhtemel hoşlanılmayan haller ve haşerata karşı rükû yapılmasını yani okunmasını istemek caizdir. Bunun delili pek çok hadis-i şeriftir. Bunlardan birisi de Ayşe radıyallahu anha'nın Sahih Buhari'deki şu hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatmak üzere çekildiği zaman avucuna tükürür gibi yapar ve kul huvallahu ahad ve felak ve nas sürelerini okur. Sonra bunları yüzüne ve ellerinin vücudunun ulaştığı yerlerine sürerdi. Allah en iyi bilendir. Allah'ın adıyla sana okuyorum. Hadis yüce Allah'ın adı ile okunabileceğini açıkça ifade ettiği gibi okumanın ve duanın pekiştirilip tekrarlanması da anlaşılmaktadır. Hadisteki her bir nefsin şerrinden ifadesiyle ilgili olarak nefisten Ademoğlunun nefsinin kastedilmesi ihtimali vardır. Denildiği gibi bununla gözün yani nazarın kastedilme ihtimali vardır da denilmiştir. Çünkü nefs aynı zamanda göz hakkında da kullanılır. Nitekim bir kimsenin gözü insanlar değiyor, nazar ediyor ise racülün nefs denilir. Nitekim diğer rivayette nazarı değen herkesin şerrinden buyurulmuştur. Bu durumda yahut kıskananın nazarından gözünden buyruğu da farklı bir lafızla tekit kabilinden olabilir. Yahut da ravi hangi lafzın söylendiği hususunda şüphe etmiş olabilir. Allah en iyi bilendir. Nazar haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı ...... İmam Ebu Abdullah el-Mazeri dedi ki, ilim adamlarının büyük çoğunluğu bu hadisin zahir anlamını esas almışlar ve göz yani nazar değmesi haktır demişlerdir. Bidatçilerden çeşitli gruplar da bunu kabul etmemişlerdir. Onların bu kanaatlerinin yanlışlığının delili de şudur: özü itibariyle aykırı olmayan ve hakikati ters yüz etmek sonucuna yahut bir delili tutarsız hale getirme sonucuna getirmeyen her bir husus, aklın caiz kabul ettiği mümkün gördüğü hususlardan olup şeriat da onun meydana geleceğini haber vermişse ona inanmak icap eder ve onu yalan saymak caiz olmaz. Hem onların böyle bir şeyi yalanlamaları ile ahirette meydana geleceği bildirilen hususları yalanlamalar arasında nasıl bir fark vardır ki? Gözün sabit olduğunu kabul eden bazı tabiat bilginlerinin iddialarına göre nazar değen kimsenin gözünden göz ile muttasız zehirli bir güç harekete geçer ve o nazar değdiği kişi helak olur yahut fasit olur. Onlar derler ki yılandan ve akrepten zehirli bir gücün çıkmasıyla sokulan kimseye bu zehrin ulaşması neticesinde ölmesi nasıl imkansız değil ise bu da imkansız değildir. Bu zehirleme olayı nasıl hissedilmiyor ise göz değmesi de böyledir. El-Mazer dedi ki ama bu kabul edilemez çünkü bizler kelam ilmi kitaplarında Yüce Allah'tan başka bir fail olmadığını beyan etmiş olduğumuz gibi tabiatların etkisini kabul edenlerin sözlerinin tutarsız olduğunu da ve hadis olanın kendisinden başka bir varlıkta herhangi bir etki doğurmadığını da açıklamış bulunuyoruz. Bu husus böylece anlaşıldığına göre onların söyledikleri de batıl olur. Diğer taraftan biz diyoruz ki gözden çıkan bu husus ya bir öz yani cevherdir yahut bir arazdır. Bunun araz olması batıldır. Çünkü araz intikali kabil değildir. Cevher olması da batıldır. Çünkü cevherler mütecanistir. Onların bir kısmının bir kısmını ifdas edici olması aksinin de tercih edilmesinden daha uygun olmaz. O halde bu söyledikleri batıldır. Doğruya en yakın açıklamayı ise aralarında İslam'ı kabul eden kimseler yapmışlardır. Onlar der ki görülemeyen latif bir takım özlerin gözden yola çıkarak nazar değen kimseye değmesi ve onun vücudundaki deri gözeneklerinden içeri girip Şanı Yüce Allah'ın o esnada helak olmayı yaratması suretiyle olur. Nitekim Allah zehrin içilmesi halinde de ölümü halk eder. Bu Yüce Allah'ın uygulaya geldiği bir adettir. Ama bu aklın zorunlu olarak kabul ettiği bir zorunluluk ve bir tabiatın neticesi değildir. Ehl-i sünnetin kanaatine göre ise göz nazarı değen kimsenin bakması esnasında Yüce Allah'ın fiili ile bir şeyleri bozar ve helak eder. Şanı Yüce Allah da bu kişinin bir başka kişiyle karşılaşması esnasında böyle bir zararı yaratmak adetini de cereyan ettirir. Acaba ortada görünemeyen cevherler, özler var mıdır yok mudur? Bu aklın mümkün kabul ettiği hususlardan birisidir. Bu ikisinden birisini kesinlikle söyleyemez. Ancak gözün bizzat faid olmadığını ve fiilin Yüce Allah'a ait olduğunu kesin olarak söyleyebilir. İslam tabiplerinden özlerin harekete geçtiğini kesin olarak söyleyen bu kesin ifadesinde yanılmış olur. Bu ancak mümkün olan hususlardandır. Bu da usul ilmiyle alakalı olan bir açıklamadır. Fıkıh ilmiyle alakalı olan açıklamalara gelince şirat böyle bir durum ile karşı karşıya kalması halinde Seyl bin Huneyf'in Huneyf hadisinde abdest alma emrini getirmiştir. O yıkanırken ona nazar isabet edince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona nazar eden kimseye abdest almasını emir buyurmuştur. Bu hadisi Malik Muvatta'da rivayet etmiş bulunmaktadır. İlim adamlarına göre nazarı değen kimsenin abdest alma şekli şöyledir. Ona bir çanakta su getirilir. Bu çanak yere konulmaz. Ondan bir avuç alarak onunla ağzını çalkaladıktan sonra onu tekrar o çanağa boşaltır. Sonra o çanaktan bir miktar su alıp yüzünü yıkar, sonra sol eliyle su alıp onunla sağ elini yıkar, sonra sağ eliyle su alıp onunla sol dirseğini yıkar, fakat dirsekleriyle topuklar arasını yıkamaz. Daha sonra sağ ayağını yıkar, sonra da sol ayağını az önce açıklanan şekilde yıkar. Bütün bunların suyu ise çömlek içinde kalır. Sonra peştemalinin izarının iç tarafını yıkar. Bu ise izarını bağladığı göbeğinin sağ tarafından sarkan ucudur. Bazıları izarının içi lafzının felçten kinaye olduğunu zannederse de ilim adamdan çoğunluğu açıkladığımız kanaattedir. Bu şekilde abdestini tamamladıktan sonra bunu arka tarafından başı üzerine boşaltır. Bunun anlamının gerekçesini bulmak da niçin böyle olduğunu bilmek de imkansızdır. Aklın gücü bilinen bütün hususların sırlarını da bilmeye yetmez. O halde böyle bir şey anlamı akıl ile kavranılamaz diye reddedilemez. İlim adamları nazar eden kimsenin nazarının değdiği kimse için abdest almaya mecbur edilip edilmeyeceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bunu vacip kabul edenler Müslim'in buradaki rivayetinde geçen "Sizden yıkanmanız istenirse yıkanın" buyruğunu delil gösterdikleri gibi daha önce zikrettiğimiz Muvatta'da geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazar edene abdest almasını emrettiği Muvatta rivayetini delil göstermişlerdir. Emir de vücub içindir. El-Mazeri dedi ki bana göre sahih olan kanaat vücub ifade ettiğidir. Nazar der kimsenin helak olacağından korkulursa bu hususta görüş ayrılığı daha da uzak bir ihtimal olur. Nazarı değen kimsenin abdest alması neticesinde iyileşmek de görüle gelen adetlerden idi yahut da şeriat bunu genel olarak haber vermiştir. Eğer helak olmak ancak nazar değenin abdest almasıyla ortadan kalkıyorsa o takdirde bu ölüme yaklaşmış bir nefsi canlandırması kesin olarak kendisine özellikle görev olan kimsenin yapması gereken iş kabiliğinden olur. Bilindiği üzere çaresiz kalmış zaruret derecesindeki aç kimseye karşılıksız yemek vermeye kişi mecbur edildiğine göre bu öncelikle söz konusudur. İşte bu açıklamalarla bu husustaki görüş ayrılığı da ortadan kalkmaktadır. El-Mazeri'nin sözleri burada bitmektedir. Kadıyaz naklettiğim üzere El-Mazeri'nin bu sözlerini zikrettikten sonra şunlar söylemektedir. Cumhur'un görüşüne göre ve Zühri'nin açıklayıp ilim adamlarının anlattıklarına yetiştiğini haber verip ilim adamlarımızın da güzel bulduğu ve bu şekilde amelin görüle geldiği üzere bu yıkanmanın biraz daha açıklanmaya ihtiyacı kalmıştır. Nazar değen kimsenin yüzünü yıkaması ise onun o suyu dökmesi ve sağ ile ele almasıyla olur. Geri kalan azalarda bu şekilde olup o bu suyu bir defada o çömlekteki abdest suyu üzerine döker. Bu abdest alış şekli ise namaz abdestinde ve diğer abdestlerde azalar yıkamak şeklinde olmaz. Yine izarın iç tarafını yıkaması da ancak iç tarafını çömleğe sokup batırması suretiyle olur. Daha sonra çömleği elinde tutan kişi kalkıp bunu nazar değen kimsenin başının üzerine arka tarafından bütün vücudu üzerinden boşaltır. Sonra da çömleği onun arkasından yere ters çevirir. Bir görüşe göre de bu suyu üzerine boşaltacağı vakit gafil bir anını yakalar. Bu da İbni Ebu Zib'in rivayetidir. İbni Şihab'dan Akil'in rivayetiyle de bunun gibi bir ifade gelmiştir. Ancak o rivayette ağzını çalkalamadan önce yüzünü yıkamakla başlayacağı belirtilmektedir. Yine o rivayette belirtildiği üzere ayakların yıkanması hususunda ayakların hepsi yıkanmaz. Ayrıca şunları söylemektedir. Sonra aynısını parmaklarının dibinden itibaren sağ ayağının ucuna uygular. Sol ayağına da böyle yapar. Burada izarın içi izar denilen peştemalin bağlandığı yerdir. İzarın İçinden kasıt ise peştemalin vücuda temas eden tarafıdır. Maksadın onun vücutta değen yeri olduğu da söylenmiştir. Yine maksadın onun felç bölgesi olduğu da söylenmiştir. Nitekim izara iffetli kimse denilirken felci iffetli kimse anlaşılır. Bundan maksadın kaba etleri olduğu da söylenmiştir. Çünkü izarın bağlandığı yer onun üzeridir. Malik'in kaydettiği Seyl bin Hüneyf hadisinde bu yıkamanın şekli hususunda şu ifadeler yer almaktadır. Nazarı değen kimseye onun için, nazar ettiği kimse için yıkan buyurmuştur. O da yüzünü ve ellerini, dirseklerini, diz kapaklarını ve ayaklarının uçlarını bir de izarının iç tarafını yıkamıştır. Bir diğer rivayette ise yüzünü, ellerinin dış tarafını ve dirseklerini yıkamış, göğsünü, peştemalinin iç tarafını, diz kapaklarını, ayaklarının uçları ve üst taraflarını kabın içinde yıkamıştır. Zannederim verdiği emir üzerine ondan birkaç yudum da içmiştir. Allah en iyi bilendir. Kadıyaz dedi ki bu hadiste çeşitli fıkhi incelikler bulunmaktadır. Bir ilim adamının dediğine göre bir kimsenin nazarının değdiği bilinecek olursa ondan uzak durmak ve ondan korunmak gerekir. İmamın böyle bir kimsenin insanların yanına girip çıkmasına mani olması, ona evinde oturmasını emretmesi gerekir. Eğer fakir ise ona yetecek kadar bir maaş verir ve insanlara zarar vermesini önder. Çünkü böyle bir kimsenin vereceği zarar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara eziyet vermemesi için mescide girmesini yasakladığı soğan ve sarımsak yiyenin zararından daha ağır olduğu gibi Ömer radıyallahu anh'ın ve ondan sonraki ilim adamlarının insanlara karışmasını yasakladığı cüzdanlı kimsenin zararından daha fazladır. Aynı şekilde herhangi bir kimsenin zarar görmeyeceği bir şekilde uzaklaştırmaları emrolunan zarar verici davarların zararından da daha fazladır. Bu sözü söyleyen kişinin bu sözü doğrudur ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ondan başkalarından da buna aykırı bir açıklamada bulundukları bilinmemektedir. Allah en iyi bilendir. Kadıyaz dedi ki bu hadiste ayrıca müşra denilen cin çarptığı düşünülen kimseye okumanın caiz olduğuna delil vardır. Bu husustaki görüş ayrılığı daha önce açıklandı. Allah en iyi bilendir. Bize Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi, Haccac bin Eşşair ve Ahmet bin Hiraş tahdis etti. Bütün nüshalarda bu şekilde keseli, hı, ra harfi ve çin ile Ahmet bin Hiraş şeklindedir. Doğrusu da budur. Hiçbir nüshada bundan farklı bir şey görülmemektedir. Kendisi Ahmet bin el-Hasan bin Hiraş Ebu Cafer el-Bağdadi olup dedesine nispet edilmiştir. Kadıyaz dedi ki bu şekilde asıl nüshalarda noktalı hı iledir. Ama bunun bir yanılma olduğu doğrusu fetalı cim, şeddeli vav ve sin ile Ahmet bin Cevvas olduğu da söylenmiştir. Kadının sözleri bunlar olmakla birlikte bu fahiş bir yanlışlıktır. Çünkü Müslim'de zikredilen ismin belirttiğimiz gibi noktalı hı, re ve şin ile yazıldığında hiçbir ihtilaf yoktur. Nitekim burada Müslim'in sahihinde adı geçen Müslim bin İbrahim'den rivayeti nakleden de odur. Cim harfi ile İbni Cevvas ise Ebu Asım el-Hanefi el-Kufi'dir. Ondan da yine Müslim bundan başka bir yerde nakletmiştir. Fakat bu Müslim bin İbrahim'de rivayette bulunmaz. Kesinlikle de burada kastedilen kişi o değildir. Bu hususta yanlışlık yapan kimsenin bu yanlışlığının sebebi ise Ahmet bin Hiraş'ın az önce belirttiğimiz gibi dedesine nispet edilerek zikredilmiş olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer kader bir şey geçecek olsaydı göz onu geçerdi buyruğunda kaderin sabit olduğu da anlaşılmaktadır. Bu ise naslarla ve ehl-i sünnetin icma ile haktır. Mesele daha önce iman kitabının baş taraflarında geçti. Kader ise her şeyin Yüce Allah'ın kaderi ile olması demektir. Her şey ancak Yüce Allah'ın kaderine ve onun eşya hakkındaki ezeli ilmine göre meydana gelir. Nazarın zararı da onun dışında hayır ve şer her bir şeyde ancak Yüce Allah'ın kaderiyle meydana gelir. Yine hadisten gözün yani nazarın değmesinin doğru olduğu ve nazarın zararında güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Allah en iyi bilendir. Değerli dinleyenler İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Mihnac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Teslim Şerhi El Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: زال فهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebubekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63. Emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30 Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 2728.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbim.

0: sketch. Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Yıllar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
24: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, İnşallah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın öğretim yöntemini, çeşitli öğretim metotlarını siyerindeki okumaya, çalışmaya, konuşmaya, sohbetini yapmaya, dersini yapmaya devam ediyoruz. Kitabımızı yine hatırlatalım. Abdülfettah Ebu Gudde'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Öğretim Metotları adlı kitabı Takdim Yayınlarından çıktı. Enbiya Yıldırım çevirdi. Bugünkü başlığımız bir şeyin haramlığını tehkit için, yani bir şeyin haram olduğunu kuvvetlendirmek için insanlara böyle tabiri caizse böyle gözlerine sokarak çok iyi anlamaları için, ezberlemeleri için, unutmamaları için elleriyle yukarıya kaldırması. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyler anlatırken yaptığı jestlerden biri. Hazreti Ali, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol eline ipeyi aldı, sağ eline de altın aldı. Sonra da ikisini elleriyle yukarı kaldırdı ve dedi ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına ise helaldir buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kitap ve hadis Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçen hepimizin de bildiği fıkhi bir hüküm malumunuz. Burada Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hassas, yani bu altın ve ipek konusunda hassas olduğunu ve erkeklerin bunları kullanmaması gerektiğini, böyle tabiri caizse ipeği ve altını böyle göz önünde böyle adeta sahneye çıkararak insanların çok iyi bir şekilde onun ciddiyetini ve önemini de aynı zamanda anlamaları için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir jest buyuruyorlar. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatıyor bir başka rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develerinden birinin üzerinden bir tüy alıyor ve şöyle buyuruyor. Bu ganimet malında sizden birinin ne kadar hakkı varsa benim de o kadar hakkım vardır. Ganimet malından sakın bir şey çalmayın. Çünkü çalmak kıyamet günü yapan için rezilliktir. Yani o çalan için rezilliktir. İpliği, iğneyi, yani buna ufak şeyler ve bundan daha değerli şeyleri saklamayın, verin. Allah yolunda yakında ve uzakta olanlarla memleketinizdeyken de seferdeyken de cihat edin. Çünkü cihat cennet kapılarından birisidir. Allah-u Teala cihatla gam ve kederlerden kurtarır. Yakın ve uzak yerlerde Allah'ın cezalarını uygulayınız. Kınayanın kınaması sizi Allah yolundan geri bırakmasın. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncelikle Araplar Müslüman olmadan önce de çok fazla ganimet ve savaş kültürüne sahipler. Gerçekten çok şiddetli, çok çetin mücadeleler gerçekleşiyor kabileler arasında özellikle. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da toplumun belki genetiğine kodlanmış o haşinliğin takvanın önüne geçmemesi için ekstradan uyarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani aman ganimet konusunda haddi aşmayın sakın. Yani iğne ve iplikte bile haddi aşmayın. Çünkü böyle bir kültürden geliniyor. O yüzden ola ki en ufak bir temayülde Resulü Aleyhisselatü Vesselam iğne iplik kadar küçük örnekler vererek onun başını eziyor hemen yani. Daha sonra yine bu konuyla alakalı, bu tabii ganimet cihat, yani savaşırken elde edilen bir şey. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihadın hani ganimet konusundaki bu ölçü uyardıktan sonra ölçü konusunda savaşın asıl sebebi yani cihat ve Allah yolunda cihat, işte Allah'ın dinini yaymak, insanlara Allah'ın yakın ya da uzak yerlerinde Allah'ın cezalarını uygulamak, yani şiddet gösterecekseniz eğer bu Allah'ın dini için olmalıdır. Ve gerçekten gerekli olduğu yerde tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonuçta savaşı ve oradaki şiddetli savaşı hak olan yerde, hak olan zamanda Allah'ın kendisini emrettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla burada asıl amacınız Allah-u Teala'ya iyi kul olmak, onun dinine hizmet etmek olsun
diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde aslında savaşla alakalı ve cihatla alakalı çok temel bir çekirdeği tabiri caizse Müslümanların, sahabenin genetiğine kodluyor tabiri caizse, böyle söyleyebiliriz. Bir diğer husus, bu ilginç bir konu çünkü bazen bazı ayetler veya hadislerden sonra o ayet ve hadisler, özellikle soru sormakla alakalı ayet ve hadisleri çok mutlaklaştırılabiliyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar sormak, ayette çok soru sormak, yani mesuliyeti ve mükellefiyeti arttırıcı sorular sormak. Çünkü bir soru sorduğunuzda o sorunun eğer cevabı gelirse ondan mesul olacaksın. Dolayısıyla o yüzden soru sormanın hep kötülüğüyle alakalı bir bilgi var ama bu bağlamına göre, sorunun çeşidine göre, sorunun sonucuna göre aslında değişen bir şey. Dolayısıyla bundan sonraki bir iki başlık da aslında soru sormanın önemiyle alakalı. Hatta bu başlık, şu an söyleyeceğim başlık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri soru sormadan cevap vermesi. Fakat yine bir parantez açacağız burada. Bazen de bazı soruların kendisi yanlıştır. Yani genelde özellikle günümüzde soru sormak, sorgulamak, bu kelime özellikle çok kutsanır bir kelime. Sanki iyi düşünmenin, işte akıllı olmanın, zeki olmanın göstergesiymiş gibi ama etrafınıza baktığınız zaman sorgulamak ya da soru sormak, işte bir şeyi, nedenini, nasılını hep araştırmak, sanki evet böyle bir durum var, doğrudur. Yani aklın, zekanın, sorgulama, bir şeyi anlamanın göstergesidir, eyvallah. Ama her yerde bunu yapmak illa doğrudur ya da illa gereklidir anlamına gelmez. Bazen insanlara dikkat ederseniz soruyu gerçekten sadece soru sormak için sorarlar. Ya da sorguluyorum ben imajını oluşturmak için kendilerinde, ben zekiyim, ben düşünen bir insanım, ben entelektüel bir insanım. Bunun imajını, bunun belki kibrini yapmak için aslında sorgularmış gibi gözükürler. Ve zaten onların o sorgulamaları ve sorularına ve belki daha sonra verdikleri cevaplara baktığınızda oradaki çiğlik ve kifayetsizlik aslında bunun gerçekten anlamak için değil, sadece mış gibi yapmak için, sorgulamış gibi olmak için, soru soruyormuş gibi, akıllıymış, zekiymiş gibi gözükmek için, entelektüelmiş gibi gözükmek için yapıldığı anlaşılır sorunun kendisine ve verilen cevaba baktığınızda. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ashabın kalbine şüphe gelmemesi için bazı soruları önceden göğüslüyor. Nedir o? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular: şeytan sizden birine gelir, şunu kim yarattı diye sorar. Daha sonra bu soruları devam ettirerek onu kim yarattı, şunu kim yarattı diyerek Rabbini kim yarattı diye sorar. İş bu noktaya gelince kişi hemen Allah'a sığınsın. Yani bu düşünce kendisine bir vesvese olarak aklına geldiğinde hemen Allah'a sığınsın ve bu tip düşüncelerden vazgeçsin. Öncelikle şunu söyleyelim, bazen vesvese olarak kişilerin aklına bu ya da buna benzer sorular gelebilir. Felsefiymiş gibi gözüken sorular gelebilir. Bununla alakalı bu düşünceleri def etmek, ya Allah'a sığınırız, sığınırsınız ve bu düşüncelerden vazgeçersiniz, çok rahatsız edildiğinde de bu konunun uzmanı olan özellikle kelam alimleri, fıkıh ve kelam alimleri, usul alimleri, bunun aslında bu kolay bir cevabı vardır, bunun cevabını verirler. Zaten sorunun kendisi yanlıştır çünkü yaratıcının yaratılması mümkün değildir. Eğer yaratıcı için yaratıldı derseniz o zaman onu kim yarattı sorusu gündeme gelir. Dolayısıyla bu soru, bunların sorusu hiç bitmez. Bu da muhaldir. Yani kelam bilimi de böyle söylüyor. Muhaldir. Mantıksızdır yani, tam tersi. Gerçekten eğer akıl ve mantık çalıştırılacaksa, akıl ve mantık onu kim yarattı, onu kim yarattı, bu sonsuza kadar giden soruyunun, buna teselsül denir kelamda. Bu teselsül olacağı için muhaldir. Dolayısıyla Allah'ı kim yarattı, haşa, Rabbini kim yarattı sorusu yanlış bir sorudur. Sorunun kendisi yanlıştır. Kendi kendini yiyen bir sorudur tabiri caizse yani. Ve eğer bu bir vesvese olarak insanın psikolojisini rahatsız ediyorsa Allah'a sığınır ve bu tip düşüncelerden vazgeçer. Bazen bazı insanlar günümüzde bunu
fazla yoğun yaşayabilirler. O kişiler terapi alabilirler. Çünkü bazen insan kendisi çözemeyebiliyor bu tarz durumları. Tedavi olunabilir. Yoksa aklın ya da mantığın getirdiği böyle mantıklı, akıllı ve bir sonuca ulaştıran sorular değildir. Şeytanın vesveseleridir bunlar. Bununla alakalı bir hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diyor ki insanlar birbirlerine sormaya devam ederler. Nihayet şu da sorulur. Mahlukatı Allah yarattı, peki Allah'ı kim yarattı? Kim böylesi bir şeyle karşılaşırsa ben Allah'a inandım desin. Amentu billah diyoruz biz de. Diğer bir rivayette şöyle geçer. Böyle dediklerinde siz de şöyle deyin. Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve hiçbir şey ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Yani İhlas Suresi. İhlas Suresi zaten bunun bu sorunun mantıksız olduğunu İhlas Suresi söylüyor. O zaten doğurmamış, doğurulmamış, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O zaten varlığı kendinden ezeli olandır. Dolayısıyla onu kim yarattı sorusu muhal bir sorudur. Yanlış bir sorudur. Bundan sonra bunu söyleyen ardından sol tarafına 3 kez tükürsün. Yani bu vesvese kendisine gelen ve rahatsız eden 3 kez tükürsün.

0: sallallahu aleyhi ve sellem ise sorun bana, sorun bana sözünü çok tekrarladı. Derken Abdullah bin Huzafe ayağa kalktı ve babam kimdir ya Resulallah diye sordu. Abdullah bin Huzafe babasının kim olduğunu soruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki baban Huzafe'dir. Başka bir tarik neden Abdullah bin Huzafe'nin bu soruyu sorduğunu anlatıyor. Abdullah bin Huzafe'yi birileri sövüyor ve onun babasının Huzafe olmadığını söylüyor. Böyle bir ithamda bulunuyor ona bir kavgada. Allah Abdullah bin Huzafe de o yüzden soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Rivayeti okuyalım inşallah. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını kıldırdıktan sonra minberde ayağa kalkıyor. Kıyameti anlatıyor. Bu hadiseleri anlatıyor. Kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun buyuruyor. İnsanlar ağladılar. Buraya kadar tarik yani rivayet aynı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü tekrarladıktan sonra Abdullah bin Huzafe babam kim diyor. Ona da baban Huzafe'dir buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Devamında rivayetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorun bana sözünü çok tekrar edince Hazreti Ömer diz çöktü. Bu hakikaten çok çok önemli bir zaman. Resulullah bunu anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken gerçekten o zamanın atmosferi çok ilginçmiş. Şimdi size aktaracaklarımla bunu daha iyi anlayacağız. Hazreti Ömer diz çöktü ve Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olduk biz dedi. Hazreti Ömer böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etti. Yani o zaman sormayı bıraktı. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü. Yazıklar olsun. Muhammed'in nefsi kudretinde olan Allah'a and olsun ki cennetle cehennem az önce bana şu duvarın yanında gösterildi. Doğrusu hayır ve şerde bunun gibisini görmedim. Annesi daha sonra Abdullah bin Huzafe'ye yani bu soruyu soran benim babam kimdir diye soran Abdullah bin Huzafe'ye çıkışıyor. Neden böyle bir şey sordum diyor çünkü. Senden daha asi bir evlat duymadım. Annenin bazı cahiliye dönemi kadınları gibi zina yaptığından emin misin ki onu insanların gözleri önünde rezil etmeye çalışıyorsun diye kızıyor oğluna. Çünkü babasının sanki babasına şüphe etmiş gibi. Abdullah bin Huzafe ona şu cevabı veriyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni siyah bir köleye nispet etseydi onun nesebini alırdım. Abdullah bin Huzafe'nin teni beyaz ama Resulullah bana siyah deseydi onu alırdım. Gerçekten çok güzel bir teslimiyet örneği. Bu rivayetin tariklerinden birisinde şöyle geçiyor kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırıyor. Eliyle mescidin kıble tarafına işaret ediyor. Sonra şöyle buyuruyor. Şimdi size namaz kıldırdığım andan itibaren şu duvarın kıble mahallinde cennet ve cehennemin temsili gösterimini seyrettim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim. Hayır ve şerde bugün gibisini görmedim buyuruyor. Cennet cehennemi temsil olarak görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve kıyameti anlatıyor. Dolayısıyla hakikaten çok çok önemli, çok kritik bir, çok güzel, dehşetli bir atmosfer. Hem güzel hem dehşetli yani. İnsanı uyandıran bir atmosfer herhalde. Biz çok belki anlayamıyoruz ama belki çok çok çok çok küçük de olsa belki hissetmeye çalışırız. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada ümmetini hatırlatıyor. Özellikle kıyameti hatırlatıyor. Kıyametle beraber tabii ki ahlaki yozlaşmaları hatırlatmış oluyor aslında. İnşallah kıyamet alametleri meselesini de bir vesileyle konuşuruz Allah izin verirse. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sual soranın sorusuna cevap vermesi. Soru meselesi devam edecek inşallah. Onu da haftaya konuşacağız. Allah razı olsun dinlediğiniz için kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
2: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakataşi.org.tr.
1: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
18: www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İman kardeşliği bir nimettir. Allah'a imanımız sayesinde kardeş olmamız büyük bir nimet. Bu kardeşliğimizin temel dayanağı da imanımız, akidemizdir. Kardeşliğimizin yörüngesi Allah için sevmektir. Allah için sevmekse iman bağlarının en güçlüsüdür. İnsanın edinebileceği en mühim kardeşlik değeri, en güçlü bağ Allah için ve Allah yolunda olan bağdır. Maddi ve manevi bütün nimetler gibi kardeşlik nimetinin değerinin bilinmesi, onun dış müdahalelere, nefsin arzularına karşı korunması, devamlılığını ve bir ecir kaynağına dönüşmesini sağlar. Şükrü eda edilmeyen nimetler nasıl kulun elinden alınıyorsa, bir nimet olarak bilinmesi gereken mümin kardeşliğinin de kıymetsiz veya menfaatlere feda edilebilen, değeri ucuz bir kavrama dönüştürülmesi, elden alınması sonucunu getirebilir. Çünkü nimetlerin sürekliliği, hatta bir sıkıntı kaynağına dönüşmemesi, kıymetlerinin takdir edilmesine ve o nimete mütenasip şükrün eda edilmesine bağlıdır. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de, o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Âl-i İmran 103. Eğer sen dünyadaki her şeyi harcasan yine onların kalplerini uzlaştıramazsın. Fakat Allah onları uzlaştırdı. Enfal 63. Allah'a izafe edilen bütün değerler gibi kardeşlik de ihlas ve uğrunda samimi fedakarlıklar ister. Kardeşlik bir nimetse onun devam ettirilebilmesi kimi zaman elde kor tutmak gibi sıkıntılara zemin doğurabilir. Zira kulun Rabbi huzurunda imtihana tabi tutulmayacağı herhangi bir ameli olamaz. Ecri Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek olan bir amel aynı zamanda kulun imtihan edildiği ameldir. İmtihanın en doğal gereği sıkıntıları ve belli bir disiplini beraberinde taşımasıdır. Kulun istediği gibi ve istediği zaman değil, Allah'ın dilediği gibi ve onun dilediği her yer ve zamanda kardeşlik imtihanıyla mükellef bulunmamız, iman ekseninde olmamızın gereğidir. Eğer Allah müminleri kardeş ilan etmişse, bu takdirde müminlerin kardeşlerini renklerine ve coğrafyalarına, ırklarına göre tasnif etme, kardeş seçme, kardeşleri iman dışında herhangi bir anlayışa göre tasnif etme hakları olamaz. Çatı tek çatıdır ve La ilahe illallah çatısıdır. Bunun için 3 günden fazla küsme, suç sayılmış, iteleme, tepeleme anlamı taşıyacak tavırlar yasaklanmıştır. Gıybet ve benzeri ahlaki ayıplar bu nedenle ağır cezalara uygun görülmüştür. İmanın en güçlü halkası Allah yolunda bağlılık ve Allah yolunda düşmanlık, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Aynı şekilde kardeşliğin korunmasına yönelik gayretlerde olağanüstü denebilecek oranda büyük ödüllerle ödüllendirilmiştir. Mümin kardeşinin yardımında olana Allah'ın yardımının vaat edilmesi, bir müminin sıkıntısının giderilmesine vesile olana kıyamet sıkıntılarından birinin giderilmesi vaat edilmesi elbette boşuna değildir. İman kardeşliğinin korunması bir anlamda imanın korunmasıdır. Zaten insan üzerinde yaşaması takdir edilmiş olan İslam'ın ilelebet var olması, onu bir kitle halinde yaşayabilenler üzerinden olacağından, neredeyse her yolun kardeşliğin teyidine doğru yönlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah'ın emirlerinden biri olan namaz için gösterilen titizlik, bir başka emri içinde Allah'ın emirlerinden bir emir olması sebebiyle gösterilmelidir. Ezanla beraber namaza çağıran Allah, imanla beraber kardeşliğe çağırmıştır. Namazın farzlarına, sünnetlerine, namazı bozan şeylere dikkat eden müminlerin,
namaz gibi ilahi yönü bulunan iman kardeşliğinin gereklerine ve kardeşliği ifsat eden şeylere dikkat etmeleri en azından imanda bir samimiyet işareti olarak algılanmalıdır. Ancak bu algılama kardeşlik için yapılacakların, yapılması gerekenlerin asgarisidir. Kardeşlik, mücerret bir koruma ile yetinilebilecek çapta değildir. Korumanın ötesinde uğrunda fedakarlık yapılması, maddi ve manevi emek verilmesi gerekmektedir. Kış gününde soğuk suyla abdest almanın zorluğuna tahammül edildiği gibi kardeşliğin sıkıntılarına da tahammül edilmesi, bu tahammülün de kula emredilmiş bulunan sabır dairesi içinde görülmesi gerekmektedir. Müminler için kardeşlik afaki bir değer değildir. Kardeşliğin dinde oturduğu yer hadislerde en güçlü bağ olarak ifade edilmiştir. Yaşadığımız çağda İslam'ı ve Müslümanları abluka altına alan cahili düşünceler ve Allah'a yakın olmayı sağlayacak amellere izin vermemeye çalışan güçlere karşı bizim ilk neslin kardeşlik anlayışını canlandırmamız gerekmektedir. Birinci gariplik dönemi Ensar ve Muhacir kardeşliğinin verdiği meyvelerle aşıldı. Daha sonraki gariplikleri de benzer gayretlerle aşabileceğimiz muhakkaktır. Biz kardeşliği korursak, kardeşlik bizi korur. Müminlerin birbirleriyle olan kardeşlik bağları sadece ahirette sevaba dönüşmesi istenen bir ibadet seviyesinde değildir. Dünya hayatını bir güç olarak yaşamaları, onurlu bir şahsiyet olarak kalabilmeleri, ibadetlerinin hakkını verebilmeleri, birbirlerinin kardeşliğine, cemaate sadakatleriyle yakından ilgilidir. Şeytana ve şeytanlaşmış güçlere alet olma, onların kursağına yem olarak düşme süreci kardeşliğin zedelenmesiyle başlar. Hadis-i şerif, sürüden ayrılan kuzuyu kurdun yiyeceğini vurgulamıştır. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu gerçek şu şekilde bildirilmiştir. Şeytan tek olanla beraberdir, iki kişidense daha uzaktır. Buradan şu hakikatleri netleştirebiliriz. A. Şeytanın saptırma süreci birlikten koparmayla başlamaktadır. Birlik güçlendikçe saptırma zorlaşmakta, birlik eridikçe saptırma kolaylaşmaktadır. Müslümanların daha iyi bir İslam yaşamalarıyla ilgili emelleri oluşturdukları dairenin çapıyla bağlantılıdır. Dairenin çapı küçüldükçe İslam ve İslam olmaktan beklenenler küçülmektedir. Çap büyüdükçe sorunlar da büyümüş olsa bile İslam'ın tahakkukunu emrettiği hedeflere yaklaşma ve onları gerçekleştirme oranı büyümektedir. Bu zaviyeden bakıldığında kabuğuna çekilip sorunsuz ve randımanlı bir ibadet havasında din yaşama anlayışı makbul bir anlayış değildir. Dertleriyle ve endişeleriyle beraber ümmet mantığının ağırlıkta olduğu anlayış makbuldür. B. Şeytanın namaz ve benzeri ibadetler üzerindeki yatırımı kadar müminlerin kardeşliğini zedelemeye de yatırımı vardır. Namaz örneği üzerinden yürüyecek olursak, şeytanın namaza müdahalesi, musallinin namazını ifsat etmeye yönelik hamlelerinden ibaret değildir. Namazın ifsadı kadar beraber namaz kıldığı diğer müminlerle ilişkilerin ifsad edilmesi ve böylece caminin, cemaatin fonksiyonunu yitirmesi, en azından gereken seviyede olmaması onun emelleri arasındadır. Böylece namazın ısrarla camide ve cemaatle kılınması yönündeki uyarılar görmezden gelinmiş olmaktadır. Meselenin anlaşılabilmesi, namazla cemaatin nerede ve nasıl kesiştiğinin anlaşılabilmesine bağlanmaktadır. Cemaati toplanmaktan ibaret görmekle namazı camiye gidip gelmekten ibaret görmek arasında bu açıdan önemli bir benzeşme vardır. Benzer şeylerin hac ibadeti içinde söylenmesi mümkündür. C. Şeytan bir karar ve talimatla kardeşliğin sona ermesini sağlayamayacağını bilmektedir elbette. Bunun için kardeşliği tamamen kaldırmakla değil, kardeşliğin halkalarını çözmekle uğraşmaktadır. Bunun en tabii sonucu da müminlerin eğer kardeşliğin imani bir değer olduğuna imanları varsa onu koruma ve kollama konusundaki hassasiyetleri de o çapta olmalıdır.
kardeşliğin tamamını kolladığını zannederken çözülen bir iki halkanın bitme sürecini hazırladığını fark edememiş olabilirler. Parçalardan oluşan bir bütünün kendisini değerli tutup parçalarını ihmal etmek yorumlanabilir bir mantık değildir. İman kardeşliğinin parçalardan müteşekkil olduğunu inkar etmek mümkün olmadığına göre parçaların muhafaza edilmesine özen gösterilmesini dini bir vecibe olarak görmek gerekmektedir. Müminlerin birbirlerinin mahrem alanlarına saygısı veda hutbesine konu olacak çaptadır. Veda hutbesinin ilk cümleleri arasında müminlerin ırzlarını, mallarını konu edinen ve korunmalarındaki hassasiyet açısından harem diyarına benzeten cümleler oldukça düşündürücü ve sonuçları bakımından ürkütücüdür.

0: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel FM. Burası
1: Özel FM, Özel FM.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna,

0: Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyduğu

Bileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama. Özel efendim. 103.2.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60. Kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
8: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Her şeyi yerli yerince yaratan, her şeyi layık olduğu yere koyan yüce hikmet sahibi Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar olsun. O Celle Celaluhu ezeli ilmiyle yaratmış olduğu insanın kendi kendine yeterli olmadığını bildiği için insanlık tarihine ışık tutucu, hedef belirleyici, yol gösterici ilahi mesajlar indirmiştir. Eğer bu mesajlar olmasaydı bizler düze çıkamaz, sapıklık içerisinde kalırdık. Akıllarımız eşyanın güzelini, iyisini ya da çirkin olanını, kötü olanını kavrayamazdı. Güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırabilmek için muhakkak vuracağı kıstasları, deliller olması gerekir. Kıstasları, değer ölçülerini koyabilecek kemalden yoksun olan akıl illaki ilahi vahyin irşadına muhtaçtır. Aksi takdirde bütün akılların ortak bir noktada birleşmesine imkan bulunmaz değerli kardeşlerim. Allah'ın rasulleri, nebileri insanlarla Allah Azze ve Celle arasındaki irtibatı sağlayan ve ilahi mesajın, vahyin zaman ve mekana göre yorumunu yapan ve onu tatbike koyarak insanlığın düze çıkmasını, hayra ulaşmasını, huzura ve barışa ulaşması için çalışan görevlilerdir. Allah'ın elçileri insanlığı düze çıkartmak için bir öncekinin getirdiklerini bir sonraki tamamlayacak şekilde bir süreç yaşamışlardır. Bu sürecin din olarak adı Adem Aleyhisselam'dan son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar İslam'dır. İslam ta ilk insan ve Resul olan Hazreti Adem'den Aleyhisselatü Vesselam başlayarak en son Resul ve Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam eden tevhid sürecidir. Bu süreç içerisinde şeriatlar arasında farklılık olsa da en son Resul ve Nebi Muhammed aleyhissalatu vesselam ile nihai olan kemale ulaşmıştır Allah'ın dini olan İslam. Bu süreç içerisinde özde, temelde yani itikadi anlamda, akaid anlamında, tevhid söylemlerinde hiçbir değişiklik yoktur. Değişiklikler sadece zaman ve mekan farkından kaynaklanan Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği olan değişikliklerdir. Musa Aleyhisselam'ın kavmi olan İsrailoğullarına iç yağının Allah Azze ve Celle tarafından haram kılınması ya da cumartesi günü yasağı gibi şeyler zaman içerisinde değişerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim ile beraber son şeriat ile İslam dininin kemale ermesidir bu. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan müminler, Müslümanlar böylesine önemli tebliğ ve irşat görevlerini büyük fedakarlıklarla yerine getiren Allah'ın diğer Resul ve Nebilerine iman ediyoruz. Ancak getirdiği son şeriat ile, ona indirilen son şeriat ile bu süreci kemale erdirmiş olması hasebiyle de imame durumunda olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz ve onun yolunu takip etmekle görevliyiz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye din olarak Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için hukuk düzeni yaptık. İmam Mücahit rahmetullahi aleyh bu ayeti şöyle izah etmiştir: ya Muhammed, sana ve onlara aynı dini vasiyet ettik. İşte ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere Adem aleyhisselama gelen din nasıl İslam'sa, ona tabi olanlar nasıl isimleri Müslüman'sa, yine Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün Allah'ın nebileri ve onlara tabi olanlar Müslümanlar idi. Yine son Resul ve son Nebi olan Hatemun Nebi ümmeti olan bütün müminlerin isimleri Müslüman ve tabi oldukları din İslam'dır. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işleri parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunulan ile sevinip böbürlendi. Yani değerli kardeşlerim, Müminin suresini 52 ve 53. ayet-i kerimelerde bildirilen İslam dini bütün insanlığın dinidir. Ne var ki insanlar, yani müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar ayrıldılar ve birlikten koptular. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: her birinize bir şeriat ve bir yol, yani minhac verdik. İbn Abbas radıyallahu anh ayette geçen şir'a kelimesini yol, minhac kelimesini de sünnet diye tefsir etmiştir. Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: biz her ümmete bir ibadet ediş tarzı, mensek gönderdik ki onlar bunun takipçileridirler. Hac suresinin 67. ayet-i kerimesinde. Ayette geçen mensek kelimesi amel ede geldikleri şeriat anlamındadır. Evet, şöyle bilinmesi gerekir bu ayet-i kerimelerden sonra: dinin esası birdir ve bu esas üzerinde bütün peygamberler ittifak halinde olmuşlardır. Aralarındaki ihtilaf sadece şeriatlerde ve takip edilen yollarda olmuştur. Bu da şöyle ki bütün rasuller dinin esasını teşkil eden esaslarda görüş birliği etmişlerdir. Bunlar hem ibadette hem de yardım istemede, yani istiane denilen tevhid, Allah Teala'yı Cenab-ı Kutsiyetine yakışmayacak her türlü noksanlıklardan tenzih etme, isimleri konusunda ilhada düşmeme, Allah Teala'yı saygıyla anma ve en ufak bir ihmal göstermeme. Bunun kulları üzerinde Allah Azze ve Celle'nin bir hakkı olduğu, yüzleri ve kalpleri sadece ona çevirme, Allah'a koymuş olduğu nişanelere saygı göstermek suretiyle yaklaşma, kadere, yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi önceden takdir ettiğine, Allah Teala'nın asla isyan nedir bilmeyen, emrolunan şeyleri harfiyen yapan melek kulları olduğuna, dilediği kullarına kitaplar indirdiğine, yani Allah'ın rasullerine ve nebilerine ve ona itaati kullarına vacip kıldığına, kıyametin hak olduğuna, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna inanmak gibi esaslardır bütün nebilere ve rasullere indirilmiş olan itikat, yani asla değişmeyen zarureti diniye olan esaslardır. Sadece itikadi konularda değil, rasullerin ve nebilerin ortak olduğu konulardan bazıları da iyiliklerin esasını teşkil eden hususlarda görüş birliği halinde bulunmalarıdır. Bunlar temizlik, namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetlerle dua, zikir, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitabı öğrenme ve ona göre hayatını düzenlemek gibi ibadetler ve kulluk vazifeleridir. Yine rasuller ve nebiler nikah, zinanın haramlığı, insanlar arasındaki adaletin hakim kılınması, zulüm ve haksızlığın yasaklanması, suçlulara karşı ceza uygulanması, Allah düşmanlarına karşı cihad edilmesi, Allah'ın dinini yaymak ve anlaşılır kılmak için bu yolda mücadele edilmesi gibi konular üzerinde de görüş birliği halinde olmuşlardır. Bunlar dinin esasını teşkil eder. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim bu gibi şeylerin niçini üzerinde durmamış, sadece yeri geldikçe bazı atıflar yapmakla yetinmiştir. Çünkü bunlar Kur'an'ın muhatabı bulunan insanlarca zaten kabul görmüş bir halde bulunuyorlardı. Özelde Yahudi ve Hristiyanlar için Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 44 ve devamındaki ayet-i kerimelerinde bunu bize şöyle bildiriyor: gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Yöneticiler ve alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahit olduklarından onunla hükmederlerdi. Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. Maide suresi 47. ayet-i kerimesinde ise İncil'e ve İsa aleyhisselama atıf yapılıyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: onların peygamberleri ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Ve 48. ayet-i kerimede İslam'ın kemale ermiş olan ve son şeriatının indirildiği Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ümmetine şu emir veriliyor: sana da ey Muhammed, önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit, yani gözetleyici olarak kitabı, Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva, istek ve tutkularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi, imtihan etmesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Görüldüğü üzere temel mesele İslam akaidinin başı tevhid, yalnızca Allah'a ve Allah'ın gönderdiği Resulüne, elçisine itaattir. Allah'ın hükümleriyle hükmetmek, Allah'ın Resulünün, Nebisinin yolunu takip etmektir. İşte bu İslam'dır. Değerli kardeşlerim, İslam olmayınca insanlarda huzur kalmaz, adalet kaybolur, haksızlıklar çoğalır, insanlardan güçlü olanların nefisleri toplumda yegane hakim olur, cehalet artar, ahlak bozulur, aile dağılır ve merhamet azalır. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Ne zaman ki insanlar peygamberlerin gösterdiği yoldan kaymışlar, uzaklaşmışlar, o zaman bu sorunların hepsi hemen peydah olmuştur. Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh'ın Habeş kralı Necaşi'nin karşısında yaptığı konuşmasında dediği noktalarda İslamsız bir hayatın nasıl olduğu çok güzel özetlenmektedir. Ona şöyle demişti Cafer radıyallahu anh: ey kral, biz çok cahil ve bilgisiz kimselerdik. Putlara tapardık, murdar et yerdik, çirkin işler yapardık. Akrabalık ve komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. İşte biz böyleyken Allah Azze ve Celle bizim içimizden tanıdığımız bir aileden ve doğruluk, emniyet, iffet ve nezahat ile tanınan bir kimseyi elçi, rasul olarak gönderdi. Bu peygamber bizi yalnız Allah'a kulluk edip ona şirk koşmamaya, atalarımızın tapa geldikleri putlara tapmayı bırakmaya, doğru sözlü olmaya, emanete hıyanet etmemeye, akrabalık ve komşuluk haklarını gözetmeye, çirkin işlerden ve birbirimizin kanını akıtmaktan vazgeçmeye, yetimin malını yememeye, iffetli ve namuslu kadınlara iftira etmemeye, namaz kılmaya, zekat vermeye ve daha birçok iyi işlere davet etti. İşte değerli kardeşlerim, Cafer radıyallahu anh bu sözleriyle Allah Resulü'nün davetinin toplumun kanayan yaralarına tek tek el attığını ve onları tedavi etmeye çalıştığını göstermek istemiştir. Yani İslam bir topluma sadece güzellikler getirmek için değil, öncelikle toplumun yarası olan ve ondan dolayı acı çektiği tüm dertlerine deva olmak maksadıyla gönderilmiş bir dindir. İslam dini yüce Rabbimizin rahmet eliyle dokunuşu, merhamet nazarıyla bakışıdır. İslam dini sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir hayattır. Haksızlıklar, çirkinlikler, ahlaksızlıklar ve kaybedilen değerler arasında boğulan insanlık için açılacak yeni bir nefes borusudur. hem dünyada hem ahirette kurtuluşa açılan kapıdır İslam. Asıl itibariyle İslamsızlık hem zalimi hem de mazlumu boğmaktadır. İslamsız bir dünya demek, tüm genişliğine rağmen mekanların kendilerine dar geldiği hayatlar, huzursuzluklar, bunalımlar demektir. Şu anda üzerinde yaşadığımız dünya doğusuyla batısıyla dipsiz bir kuyuya düşmüşçesine nefes alamamakta ve boğulmaktadır. Bir tarafta buhranlarla doğuşan zalim bir millet, diğer tarafta dünyaya dalmış zayıf bir ümmet ve bu zayıflıktan cesaret bulan, zalimlerin zulmü altında inleyen ümmetin uyanışı, dirilişi ve gelip kendilerini kurtarması için umutla ve hasretle ufukları gözleyen mazlum Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir gün gelecek, düşmanlarınız sizin üzerinize akbabaların leşlerin üzerine üşüşmesi gibi üşüşecekler." Ashab radıyallahu anhum sordu: "Ey Allah'ın Resulü, o gün sayımız az mı olacak?" Resulullah Muhammed aleyhissalatü vesselam "Hayır" dedi. "O gün sayınız suyun üzerindeki çer çöp kadar olacak. Fakat kalplerinizde vehin olacak." "Vehin nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. O aleyhissalatü vesselam "Ölüm korkusu ve dünya sevgisidir" buyurdu. İşte bu hadis içinde bulunduğumuz dertleri ve sebebini bildirmekte, ayrıca çaresini de bizlere sunmaktadır. Evet, aynı hadiste geçtiği üzere ümmetimizin üzerine akbabalar üşüşmüş, paramparça etmekteler. Buna karşılık bizler, müminler, muvahhidler de bir ölü gibi beklemekteyiz. Yine hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi ki, "O haktan başka bir şey söylemez, o söylemişse muhakkak ki doğrudur." Bunun sebebi birçoğumuzda bulunan ölüm korkusu ve dünya sevgisiyle elimiz kolumuz bağlı ve hareket edemez durumdayız. Ve işte hadiste ifade edilen sebep aynı zamanda bize reçeteyi de sunmaktadır ki o da ölüm korkusu ve dünya sevgisinin kalplerden atılması, yani dünyaya sadece olması gerektiği kadar değer veren ve sadece ölmekten değil, vazifesini yapamadan ölmekten korkan ve bu şekilde ölü, yani leş değil Allah muhafaza, uyanık, dipdiri ve akbabaları kovalayacak güce sahip bir ümmetin oluşmasıdır. Şu anda hadiste geçen manzara ve sebep gözlerimizin önündedir değerli müminler. O halde kurtuluşumuz için ihtiyacımız olan tek şey, ümmetin uyanışını ve dirilişini hızlandıracak, tüm Müslümanların dünya ve ahiret dengesini kurmasını sağlayacak ve bu şekilde üzerimizdeki akbabaları kovalayacak bir güce ulaştıracak davetçiler ordusunun oluşmasıdır. Ki Allah'ın rasullerinin, nebilerinin mirasçılarıdır onlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz." Davet görevini yerine getirmek suretiyle insanlar için en hayırlı ümmet olma zamanı çoktan gelmiştir. Evet kardeşlerim, Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan sonra artık ne bir Resul ne bir Nebi gelecektir. Ve onların üzerinde olan görev bütün müminlerin, muvahhidlerin üzerine yüklenmiştir. Davetçi olmak demek, Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an'ın dili ve sesi olmak demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ittiba demektir. Allah Azze ve Celle söylemek istediklerini davetçilerin dilini kullanarak kullarına duyurmak ister. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Hem öyle bir fitneden sakının ki geldiği zaman içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bu umumi olur. Herkes için olur. Ve iyi bilin ki şüphesiz Allah azabı pek şiddetli olandır." Enfal suresinin 25. ayet-i kerimesi. Bu ayet göstermektedir ki yeryüzüne yayılan bu fitne ve bozgunculuk ateşi eğer söndürülmezse tüm dünyayı saracak ve söndürmeye çalışmayanlar da bu ateşte yanmakla birlikte söndürmeye çalışmadıkları için de Allah'ın azabına, gazabına düçar olacaklardır. O halde bugün Müslümanın başlıca görevi bu ateşi söndürmeye çalışmaktır. Allah'a itaat ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ve Allah'ın dinini bütün insanlığa haykırmak, onlara öğretmektir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma görevini yerine getirmektir. Bu şekilde hem ateşin yayılmasına engel olacak hem de görevini yaparak Allah Azze ve Celle'nin azabından korunacaktır. Bunu ne kadar güzel ifade ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İnsanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen ve ben şüphesiz Müslümanlardanım diyen kimselerden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Değerli Müslümanlar, esasen Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar insanlar üzerindeki, yani yarattığı kullar üzerindeki hakkı, ona, Allah'a karşı son derece saygılı olmaları ve emirlerine karşı en ufak bir muhalefete kalkışmamalarıdır. İşte Müslüman ile diğer insanlar, yani gayrimüslimler arasındaki fark da budur. Müslüman Allah'ı yegane Rab, üzerine yegane hüküm koyucu ve itaat edilecek makam ve onun yetki verdiği Resulünü de yegane önder kabul etmesidir. İşte bu bir tercihtir. Kişi ya Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat edecek ya da Allah'tan başkalarına itaat edecek. Allah'la beraber Allah'tan başkalarına da itaat şirktir ve Allah böyle bir imanı, böyle bir iman iddiasını, İslam iddiasını asla ve asla kabul etmeyecektir. İşte şeytan da kalbinde iman olan müminleri, insanları Allah'ın yolundan, dosdoğru olan yolundan saptırmak için ona şirk koşmayı vesvese vermektedir. Aslında bu ona verilmiş olan bir izinden dolayıdır. Malum olduğu üzere Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde şöyle bize anlatıyor bu durumu. Hani meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise, iblis ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. İşte görüldüğü üzere hak ile batılın savaşı babamız, atamız, ilk Resul, ilk Nebi ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ile başladı. Ve Rabbimiz İsra suresinde şöyle bildiriyor. İblis demişti ki, benden üstün tuttuğuna bir baksana. Yemin olsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu pek azı müstesna azdırarak kontrolüm altına alacağım. İşte değerli kardeşlerim, hak ile batılın savaşı. Bu mücadelede üçüncü bir taraf yok. İlk andan itibaren hak taraftarları, Allah dostları, iman eden müminler ile batıl taraftarları, yani şeytanın dostlarının kimliklerini ortaya koydular. Ve hem kalplerini hem de hayatlarını bu tercihlerine göre yönlendirdiler. Tabii ki bu kalpteki tercih Allah Azze ve Celle'nin bilgisinde olan diğer yaratılmış insan, cin, melek varlıklar için gayb olan bir durumdur. Ancak ve ancak Allah Resulüne ya da meleklerine bunu bildirirse onlar bunu bilebilir. Zahirde ise insanlar için gördüklerine göre ya da duyduklarına göre, yani muhatabının sözü ve ameline göre onlar hakkında hüküm vermek olabilir. Müslümana düşen ise söylediği kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet üzerine bütün hayatını inşa etmesi ve düzenlemesidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, de ki benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Enam suresinin 162. ayeti kerimesi. Değerli Müslümanlar, iblisin, yani batılın taraftarı olan insan ve cinler bir taraftan iman edenleri fitneye düşürmeye çalışırlarken, bir taraftan da davet ehli insanların kalbine şüphe düşürebilmek için yalanlar uydurarak hak ehlinin tertemiz yolunu kirletmeye çalışıyorlar. Çalıştılar ve çalışacaklar. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları deli, sihirbaz, kahin gibi iftira ve yalanların yerini bugün ise Müslümanlara yobaz, terörist, gerici, bölücü, vatan haini, vatan düşmanı gibi iftiralar almış bulunuyor. Bütün bu çabalar İslam davetine karşı şüphe uyandırmak ve bütün dünyada kişilerin düşünce ve inancına göre stratejilerle insanları bu daveti dinlemekten sakındırmak için uygulanan savaş şekillerindendir. Bütün bu çabalarına rağmen batıl ehlinin, şeytan taraftarlarının önde gelenleri, Ebu Cehilleri hakkın doğru olduğunu bilirler kardeşlerim. Amaçları ise iktidarı, menfaat elde ettikleri dünyalık makam, mal, güç gibi dünyalıkları elde etmek ya da kaybetmemektir. Velid bin Mughire Hazreti Ebu Bekir'i radıyallahu anh'ın yanına gelip ona Kur'an'dan sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da ona Kur'an'dan haber verince, yani ayetler okuyunca, Kureyş'in yanına Darun Nedve'ye gelip İbni Ebi Kebşe'nin dediklerine hayret ettim. Vallahi o şiir ve sihir değil. Delilerin saçmalarından da değil. Muhakkak ki onun sözü Allah'ın kelamıdır diyor. Bunu duyan Kureyş'in önde gelenleri toplandılar ve dediler ki vallahi Velid dinini değiştirirse, yani Müslüman olursa Kureyş de değişir. Düşünsenize, erken bir Mekke'nin fethi. Velid bin Mughire'nin kalbi sanki İslam'a biraz yumuşamıştı. Onun bu haline haber alan Ebu Cehil onun yanına gelerek, amca, kavmin sana vermek üzere mal topluyorlar. Muhammed'e gitmişsin ve onun tarafındaki mala talip olmuş, ondan bir şeyler istemişsin dedi. Değerli kardeşlerim, şeytan ve şeytanın dostları, şeytanın insanlardan olan uşakları işte böyle çalışırlar. Velid bin Mughire'yi çok iyi tanıdığı için onu İslam'dan uzaklaştıracak kelimeler, cümleler söylüyor Velid bin Mughire'ye, Ebu Cehil. O diyor ki, Kureyş beni bilir ki malı en çok olanlardan biriyim. Ebu Cehil vazgeçmiyor. O halde Muhammed hakkında öyle bir şey söyle ki senin onu inkar ettiğini ve ondan hoşlanmadığını kavmin bilsinler. Bunun üzerine Velid, ne söyleyeyim? Vallahi içinizde şiiri benden iyi bilen kimse yoktur. Kasideyi de benden iyi bilen yoktur. Vallahi onun söyledikleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. Vallahi onun söylediğinde bir tatlılık var. Onun apayrı bir lezzeti var. Altındaki her sözü yıkıyor ve hepsinin üstüne çıkıyor. Hiçbir söz onun üstüne çıkamıyor dedi. Ebu Cehil yine ısrar ederek, kalmin onun aleyhinde bir şey söylemeden senden razı olmayacak dedi. O da bırak beni biraz düşüneyim. Sonra da bu nakledilen bir sihirdir diyebildi. Değerli Müslümanlar, düşman aynı düşmandır. Müşrikler, ateistler ve ateistler, kitap ehli, siyonistler, laikler, demokratlar, komünistler, faşistler ila ahir. Müslümanların düşmanları olanlar sadece onlara karşı kılıç ve mızrakla savaşmadılar ve savaşmayacaklardır. Mızrakla ve kılıçla düşmanları üzerine saldırmakla da yetinmediler ve yetinmeyeceklerdir. Açtıkları savaşın temel hedefi Müslümanların itikadını bozmak, imanlarını çalmaktır. İblisin verdiği söz üzerine. Hilelerle insanların akıllarına kuşku düşürerek, çarpıtarak ve planlar kurarak savaşmaktadırlar. En başta akideyi, yani inanç sistemini bozmak peşindedir onlar. Çünkü çok iyi bilirler ki Müslüman imanıyla ayaktadır. En başta o imanını, o akidesini çökertmeye, ona şüpheler karıştırmaya, fitne tohumları ekmeye çalışır. Çünkü düşman ancak bu gedikten girerek başarıya ulaşabileceğini bilmektedir. Tıpkı bugünkü düşmanın anladığı gibi, bu ümmeti parçalamak, zaafa düşürmek ve bozguna uğratmak ancak imanlarını zayıflatarak, akidelerine şüphe düşürerek, onları ruhen çökertmekle mümkün olabileceğini biliyorlardır. Çünkü düşman iman kulpuna bağlı, iman esasına dayalı ve Allah yolunda iman üzere yürüyen Müslümanları tarih boyunca zayıflatamamıştır, zayıflatamayacaktır. İslam ümmetinin en büyük düşmanları Müslümanların imanını, itikadını bozmaya çalışan, Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yol ve sistemden uzaklaşmalarını isteyen gerçek düşmanlarını ve gerçek düşmanlarının ileriye dönük hedeflerini tanımasını türlü oyunlarla önleyen kimselerdir. İslam ümmetiyle düşmanların arasındaki savaş her şeyden önce akide savaşıdır. Hatta dünya üzerinde onu yenilgiye uğratıp ekonomisini, ürünlerini ve ham maddelerini sömürmeyi başardıklarında bile akidesini çarpıtmaktan geri kalmamışlardır. En başta akidevi planda onu yenmeye çalışırlar. Çünkü uzun deneyimlerden sonra anladılar ki akidesine bağlı kaldığı sürece, iman üzere devam ettiği sürece Allah'tan başka Rab, Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder tanımamaya devam ettikleri sürece bu ümmeti yenmeye imkan yoktur. Akidesinden kopmamış, gösterdiği yoldan, sırat-ı müstakimden ayrılmamış ve düşmanların tuzağını kavramış bir İslam ümmetinden hiçbir şey koparamayacaklarını anlamışlardır. İşte düşmanın ve uşaklarının bu konuda amansız bir çaba sarf etmelerinin nedeni budur değerli Müslümanlar. Onların tüm amaçları bu ümmeti savaşın gerçek nedenini kavramaktan alıkoymaktır. Çünkü başka türlü bu ümmeti diledikleri gibi sömüremeyeceklerini biliyorlar. Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresi 109. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Ehli kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki, istemektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafirler etsinler. Evet kardeşlerim, bu onların değişmez ve gönüllerinde saklı amaçlarıdır. Yahudi ve Hristiyanlar, laikler, demokratlar, komünistler, faşistler akidelerinden ayrılmalarını sağlayıncaya kadar Müslümanlarla savaşacak ve tuzaklar kuracaklardır. Bunun için küfür ehli, ki küfür tek millettir, bir araya gelecek ve Müslümanlara karşı daha önce de yaptıkları gibi savaşacaklardır. Rabbimiz Azze ve Celle bir sonraki ayette şöyle buyuruyor: Yahudi ve Hristiyanlar dinlerine uymadığınız sürece sizden asla razı olmayacaklardır. Gerek kitaplı gerekse kitapsız müşrikler, onların amaçları, gayeleri budur. İşte bu düşmanın temel hedefidir. Her zaman ve her yerde karşılaşabileceğimiz değişmez hedef. Onların hedefi İslam akidesine karşıdır. Yahudi ve Hristiyanları Müslümanlara karşı savaştıran gerçek neden işte budur. Her yerde ve her zamanki gibi gerçek savaş nedeni. Demek ki bu savaş akidevi bir savaştır. İslam akidesinin öz ve hakikatini ilgilendiren bir savaştır. Ancak bu savaşı değişik değişik bahanelerle boyayan da aynı düşmandır. En adi, en iğrenç ve en hilekar kılıklara başvuran da aynı düşmandır. İçerisinde yaşadığımız dönemde ise İslam'la, Müslümanlarla yüz yüze savaşmaktan vazgeçen Siyonist Yahudi ve Haçlı Hristiyanlar, komünizm ya da misyonerlik yoluyla, laiklik ya da demokrasi yoluyla İslam'a savaş açmaya yönelmişlerdir. Yani daha da iğrenç yöntemlerle ve daha da hileli tuzaklara yönelmişlerdir. Çünkü bu dinle yüz yüze savaşıp zafer kazanma umutlarını kaybetmişlerdir. İşte Müslüman bölgelerin tümünde İslami kılıklar altındaki sahte yönetim ve iktidarlar kurmalarının nedeni budur. Dini tümüyle reddetmeyen bu yönetimler İslam akidesini benimsediklerini bile iddia edebilmektedirler. Yüzyıllar boyunca Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, putperestlerin kararlaştırıp da uygulayamadıkları ilkelerin tümü bu yalancı, sadece sözde Müslümanım diyen müstekbir ve onların Müslüman görünümlü, Müslüman isimleri taşıyan uşaklarının yönetimleri vasıtasıyla uygulanmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin indirmediğiyle hükmeden, Allah Subhanehu ve Teala'nın şeriatını hayattan uzaklaştıran, Allah Azze ve Celle'nin haramlarını helal kılan, İslam'ın düşünce ve değerlerine aykırı, ahlaksızca düşünce ve değerleri yayan, İslam'ın ahlaki değerlerini tüm basın yayın araçlarıyla çökertmeye çalışan, Yahudi ve Hristiyanların, Siyonistlerin, laik ve demokratların kararlarını uygulayan bu yönetim ve düzenler, Müslüman olduklarını veya en azından İslam'a saygılı olduklarını söylemeyi ihmal etmemektedirler. Müslüman kadının uygarlık ve ilericilik adına, çalışma ve üretime katılma adına sokağa çıkıp toplumsal bir fitne olmasını planlayan Siyonist ve misyonerlerin kararlarını İslam kılıklı, Müslüman kılıklı sözde muhafazakarlar uygulamaktadırlar. Bu bölgelerde yaşayan ve Müslüman olduğunu iddia eden insanlar buna aldanarak Müslüman bir toplumda yaşadıklarını ve kendilerinin de Müslüman olduklarını sanmaktadırlar. Bir soralım bakalım kendimize. Bu topluluklarda hakimiyet, egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allah'ın mı yoksa Allah'tan başkalarının mı? Bunu düşünmeye bile gerek görmüyorlar. Çünkü bu güncel Haçlılar, Siyonistler, misyonerler, emperyalistler, oryantalistler, laikler ve demokratlar türlü türlü araçlarla özellikle basın yayın kuruluşları ile bu insanları aldatmıştır. Hakimiyetin, hüküm koymanın, anayasa belirlemenin, haram, helal, yasak, serbest koymanın dinle alakalı olmadığına inandırmışlardır bu insanları. Hayatları bu dinden çıkan ölçü, kanun ve düşüncelere dayanmadığı halde Müslüman olduklarına ve Allah'ın dininden olduklarına kendilerini inandırmışlardır. Bunun yanında insanları uyuşturmaya yarayan sahte bir din ve hak kelimeleri saptırmakla görevlendirilen güdümlü dini kuruluşlar aracılığıyla küfrü İslam diye fuhuşu, ahlaksızlığı ve fasıklığı da modernizm, ilericilik veya uygarlık diye tanıtan bölgelerde eğer bu aldatmacaya kanmayan, eğer uyuşturmadan etkilenmeyen azın azı bir tek grup kalmışsa yandı gitti demektir. Her şeyi kasıp kavuran bir savaşa maruz kalmış demektir. Artık onların yalancı ve iğrenç ithamlarına tamamen sindirilmeye maruz kalmışlar demektir. Artık onlar Müslüman değil, artık o grup teröristler, bozguncular, fitneciler olur onların diliyle. Ve tüm bunlar olup biterken Müslümanım diyen insanlar, halklar da onların diliyle konuşmaya başlamışlardır. Ya da o Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen zalimlerin Müslümanlara yaptıkları zulümlere karşı kör, sağır ve dilsizdirler. Ancak değerli Müslümanlar, asla yılmayalım, asla ümitsizliğe kapılmayalım. Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, eğer iman etmişseniz üstün olanlar sizlersiniz. Her şeye rağmen Allah Azze ve Celle'ye bağlanan, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olan, ona ittiba eden mümin ve muvahhidler asla ve asla yalnız değillerdir. Rableri Allah Azze ve Celle onların yanındadır ve Allah Azze ve Celle onları mahzun bırakmayacaktır. İşte müminlerin Allah'ın dini olan İslam'a güvenleri imanlarından gelmektedir. Onlar, İslam düşmanları, hileler kura dururlar. Allah Azze ve Celle ise tuzak kuranların en hayırlısıdır. Çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: onlar muhakkak ki hilelerini kurmuşlardı. Ama Allah'ın katından da dağları bile yerinden oynatacak hilelerine karşı hazırlanmış tuzaklar vardır. Allah'ın peygamberlerine verdiği zafer vaadini bozacağını sakın sanma. Allah hiç şüphesiz galiptir ve intikam alandır. İbrahim suresi 47. ayet-i kerimeyi unutmayalım. İşte bu Allah'ın ayeti. Muhakkak ki Allah doğruyu söyler. Müslümanların gerçekten İslam'a gireceği günde bu vaat gerçekleşecektir. Öyleyse Müslümanlar bir kere daha İslam'a girmeyi denesinler. Ve bundan sonra da Allah Subhanehu ve Teala'nın zafer ve desteğini bizzat kendi gözleriyle görsünler. Ya Rabbi, İslam ümmeti bunca imtihan ve acıdan geçerken Allah'ım bizleri ellerini kollarını bağlamış seyredenlerden eyleme. Zafer ve şehadet için tüm kuvvetini, canını, malını bu yolda harcayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bunca zulmü görüp 3 gün sonra unutmaktan sana sığınırız. Dünyanın süsüne aldanmaktan, boş işlerle uğraşmaktan, bedenimizin, sözümüzün, malımızın gücünü senin davanın, İslam davasının dışında başka şeyler için kullanmaktan sana sığınırız. Ya Rabbi, Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

grubuğuna çekilip sorunsuz ve randımanlı bir ibadet havasında din yaşama anlayışı makbul bir anlayış değildir. Dertleriyle ve endişeleriyle beraber ümmet mantığının ağırlıkta olduğu anlayış makbuldür. B. Şeytanın namaz ve benzeri ibadetler üzerindeki yatırımı kadar müminlerin kardeşliğini zedelemeye de yatırımı vardır. Namaz örneği üzerinden yürüyecek olursak, şeytanın namaza müdahalesi, musallinin namazını ifsat etmeye yönelik hamlelerinden ibaret değildir. Namazın ifsadı kadar, beraber namaz kıldığı diğer müminlerle ilişkilerin ifsad edilmesi ve böylece caminin, cemaatin fonksiyonunu yitirmesi, en azından gereken seviyede olmaması onun emelleri arasındadır. Böylece namazın ısrarla camide ve cemaatle kılınması yönündeki uyarılar görmezden gelinmiş olmaktadır. Meselenin anlaşılabilmesi namazla cemaatin nerede ve nasıl kesiştiğinin anlaşılabilmesine bağlanmaktadır. Cemaati toplanmaktan ibaret görmekle namazı camiye gidip gelmekten ibaret görmek arasında bu açıdan önemli bir benzeşme vardır. Benzer şeylerin hac ibadeti içinde söylenmesi mümkündür. C. Şeytan bir karar ve talimatla kardeşliğin sona ermesini sağlayamayacağını bilmektedir elbette. Bunun için kardeşliği tamamen kaldırmakla değil, kardeşliğin halkalarını çözmekle uğraşmaktadır. Bunun en tabii sonucu da müminlerin eğer kardeşliğin imani bir değer olduğuna imanları varsa onu koruma ve kollama konusundaki hassasiyetleri de o çapta olmalıdır. Kardeşliğin tamamını kolladığını zannederken çözülen bir iki halkanın bitme sürecini hazırladığını fark edememiş olabilirler. Parçalardan oluşan bir bütünün kendisini değerli tutup parçalarını ihmal etmek yorumlanabilir bir mantık değildir. İman kardeşliğinin parçalardan müteşekkil olduğunu inkar etmek mümkün olmadığına göre, parçaların muhafaza edilmesine özen gösterilmesini dini bir vecibe olarak görmek gerekmektedir. Müminlerin birbirlerinin mahrem alanlarına saygısı, veda hutbesine konu olacak çaptadır. Veda hutbesinin ilk cümleleri arasında, müminlerin ırzlarını, mallarını konu edinen ve korunmalarındaki hassasiyet açısından harem diyarına benzeten cümleler, oldukça düşündürücü ve sonuçları bakımından ürkütücüdür.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba

0: bomba en fazla kaç parçaya bölünür, bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinizi en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 112. sayfasında yer alan bir alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 112'de, sayfa başında 4 numaralı alıştırma var. İkra'il cümelel atiyete ve ktubha ma'a kitabetil a'dadil varideti fiha bil huruf. Alıştırmanın başlığını anlamaya çalışalım. Aşağıdaki cümleleri oku ve cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz anlamında bir talimat görüyoruz. Programımızın bir önceki bölümünde haddizatında bu başlığı size tercüme etmiş ve bu alışmada sizden istenenin ne olduğunu ifade etmiştim. Siz umarım bu alışmada geçen sayıları harflerle yazdınız ve şu an cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Birinci cümleyi okuyup anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Li erba'atu ihvetin ve ثلاث أخوات لي أربعة إخوة وثلاث أخوات benim 4 erkek 3 kız kardeşim var anlamında bir cümle. İkinci cümleye geçelim. Muhammedun lehu khamsatu abna'in ve thamani banatin. Muhammedun lehu خَمْسَةُ اَبْنَاءٍ وَثَمَانِي بَنَاتٍ. Muhammed'in 5 oğlu 8 kızı vardır. Cümlenin anlamı bu şekilde. Üçüncü cümle. عِنْدِي عَشَرَةُ كُتُبٍ وَسَبْعُ مَجَلَّاتٍ. عِنْدِي عَشَرَةُ كُتُبٍ وَسَبْعُ مَجَلَّاتٍ benim 10 kitabım 7 dergim var. Ben 10 kitaba 7 dergiye sahibim anlamında bir cümle. Cümle 4. فِي الْمُسْتَشْفَى تِسْعُ طَبِيبَاتٍ وَسِتُّ مُمَرِّضَاتٍ فِي الْمُسْتَشْفَى تِسْعُ طَبِيبَاتٍ وَسِتُّ مُمَرِّضَاتٍ hastanede 9 bayan doktor ve 6 hemşire vardır. Cümlenin anlamı bu şekilde. 5. cümleye geçelim efendim. عندي أربعة قمصان. عندي أربعة قمصان. Benim 4 gömleğim var. Cümle 6. لهذه السيارة أربعة أبواب. Bu otomobilin, bu arabanın 4 kapısı vardır. Cümle 7. في هذه الكلمة خمسة حروف. في هذه الكلمة خمسة حروف. Bu kelimede 5 harf vardır. Cümle 8. في مدرستنا ثماني مدرسات. في مدرستنا ثماني مدرسات. Okulumuzda 8 bayan öğretmen, 8 bayan hoca vardır. Cümle 9. Fi beytina aşeratu ricalin ve aşru nisain. Evimizde 10 erkek, 10 kadın vardır. Fi beytina aşeratu ricalin ve aşru nisain. Evimizde 10 erkek, 10 kadın vardır. 10. cümle. Zehebe ebi iler riyadi kable selaseti eyyamin. Zehebe ebi iler riyadi kable selaseti eyyamin. Babam 3 gün önce Riyad'a gitti. Babam 3 gün önce Riyad'a gitti anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 4. alışmayı tamamladık. Şimdi 5. alışmaya bakalım. Uktubil a'dade min thalase ila aşara ve ceal kullem minel kelimatil atiyeti ma'duden lehu. Peki uktub el a'dade min thalase ila aşara. Sayıları 3'ten 10'a kadar yaz. وَجْعَلْ كُلَّمْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعْدُودًا لَهُ ve aşağıdaki kelimelerden her birini yazacağın, yazdığın sayıların mağdudu kıl, mağdudu haline getir. Yani 3'ten 10'a kadar sayıları yaz ve verilen kelimeleri o sayıların mağdudu olarak kullan anlamında bir talimat var. Seyyaratun, uhtun, talibetun, mecelletun, bintun ve saatun kelimeleri verilmiş. Dikkat ederseniz bunların tamamı müennes isimler ve bunları sayacağımız zaman kullanacağımız sayılar cinsiyeti bakımından müzekker olmak durumunda. Öyleyse otomobili örnek olarak alıp bir uygulama yapalım. Selasu seyyaratin, erba'u seyyaratin, hamsu seyyaratin, sittu seyyaratin, seb'u seyyaratin, semani seyyaratin, tis'u seyyaratin ve aşru seyyaratin. Peki bu örnekten hareketle siz diğerlerini uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Uht kelimesine mesela saymaya nasıl başlayacağız? Selasu ehevatin diye başlayacağız. O halde selasu ehevatin, erba'u ehevatin, hamsu ehevatin, sittu ehevatin, seb'u ehevatin, ثماني أخوات تسع أخوات وعشر أخوات şeklinde kız kardeş anlamındaki uht kelimesini 3'ten 10'a kadar bu şekilde saymış olacağız. Kız öğrenci anlamındaki talibe kelimesini 3 ile 10 arasında biraz önce alışmanın talimatına göre yazın ve bu isimleri her bir sayıya mağdut kılın talimatından hareketle sayacak ve talibeyi mağdut kılacak olursak, ثَلَاسُ طَالِبَاتٍ اَرْبَعُ طَالِبَاتٍ خَمْسُ طَالِبَاتٍ سِتُّ طَالِبَاتٍ سَبْعُ طَالِبَاتٍ ثَمَانِي طَالِبَاتٍ تِسْعُ طَالِبَاتٍ وَعَشْرُ طَالِبَاتٍ şeklinde sayarız. Kalan üçünü ben size havale edeyim. Mecelle, Bint ve Sa'a isimlerinin sadece 3 sayısıyla olan adet mağdur ilişkisini vereyim. Kalan kısmını siz tamamlayın. Mesela mecelleyi sayarken selasu mecellatin. Bu şekilde başlayacağız. 3'ten 10'a kadar saymak için. Bint kelimesini 3'ten 10'a kadar saymak için selasu benatin ifadesiyle başlayacağız saymaya. Ve son olarak 3 saat ifadesini 3'ten 10'a kadar saymak için selasu saatin ifadesiyle başlayıp devam ettireceğiz. Efendim, sayfa 112'deki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 113'e geçelim. Bu sayfada El Kelimatul Cedidetu başlığını görüyoruz. Yeni kelimeler. El Mecelletu Cemii çoğulu Mecellatun. El Mecelletu Dergi Mecellatun dergiler. İndonezya Endonezya. El Harf kelimesinin çoğulu huruf. Dilimize zaten harf anlamında geçmiş. Ve son olarak El Kelimetu sözcüğünü görüyoruz. Çoğulu kelimetun, kelime, kelimeler anlamında bir sözcük. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi'nde bu bölümde ders kitabınızın 112. sayfasını ve sayfa 113'ü geride bırakıyoruz. Şimdi sayfa 114'e Eddersul Hadi vel Eşrun başlığını taşıyan bölüme geçelim. 21. ders Medraseti okulum anlamında okulum başlığını taşıyan bir metin var burada. Bu metni şimdi ben paragraf paragraf okuyup tercüme edeceğim. Siz de notlarınızı alacaksınız. Medraseti benim okulum. Hadihi medraseti bu benim okulumdur. Hadihi medraseti bu benim okulumdur. Hiye karibetun minel mescidi o camiye yakındır. Hiye karibetun minel mescidi o camiye yakındır. Hiye medrasetun kebiratun o büyük bir okuldur. Hiye medrasetun kebiratun o büyük bir okuldur. Leha selasetu ebvabin ve onun 3 kapısı vardır. Ve onun 3 kapısı vardır. Ebvabuha meftuhatun el'ane şimdi onun kapıları açıktır. Şu anda onun kapıları açıktır. İkinci paragrafa geçiyorum sevgili öğrencilerim. Fil medraseti fusulun kesiraton okulda birçok sınıf vardır. Fil medraseti fusulun kesiraton okulda birçok sınıf vardır. Hâza fasluna bu bizim sınıfımızdır. Ve huve faslun vasi'un o geniş bir sınıftır. Ve huve faslun vasi'un o geniş bir sınıftır. Fihi nafizetani kebiratani onda iki büyük pencere vardır. Yani sınıfta iki büyük pencere vardır. Ve fihi mekatibu ve kerasiyyu ve yine onda sıralar ve sandalyeler vardır. Ve yine onda sıralar ve sandalyeler vardır. Ve fihi sebburatun kebiratun Onda büyük bir yazı tahtası vardır. Hâzâ mektebul müderrisi ve zâke kursiyuhu. Bu öğretmenin masası, şu da onun sandalyesidir. Hâzâ mektebul müderrisi, bu öğretmenin masası ve zâke kursiyuhu, şu da onun sandalyesidir. Ve tilke mekâtibut tullâbi ve kerâsiyuhum, onlar da öğrencilerin sıraları ve sandalyeleridir. Ve tilke mekâtibut tullâbi ve kerâsiyuhum, onlar da öğrencilerin sıraları ve sandalyeleridir. Mektebul müderrisi kebîrun, öğretmenin masası büyük. Ve mekâtibut tullâbi sagîratun, öğrencilerin sıraları ise küçüktür. Öğretmenin masası büyük. Ve mekâtibut tullâbi sagîratun, öğrencilerin sıraları küçüktür. Fî faslina aşeratu tullâbin, sınıfımızda 10 öğrenci vardır. 10 erkek öğrenci vardır. Ve hum min biladin muhtelifetin, ve onlar çeşitli ülkelerdendir. Ve hum min biladin muhtelifetin, ve onlar çeşitli ülkelerdendir. Hâzâ Muhammedun ve huve minel yâbâni, bu Muhammed'tir ve o Japonyalıdır. Bu Muhammed'tir ve o Japonyalıdır. Ve hâzâ Halidun ve huve minessîni, bu Halid'tir ve o Çinlidir. Ve hâzâ Ahmedu ve huve minel Hindi, bu Ahmet'tir ve o Hindistanlıdır. Ve hâzâ İbrahimu ve huve min Ghana, bu İbrahim'dir ve o Ghanalıdır. Ve hâzâ İsmailu ve huve min Nijerya, bu İsmail'dir ve o Nijeryalıdır. Ve hâzâ Yusufu ve huve min İngiltere, bu Yusuf'tur ve o İngiltere'lidir. Ve hâzâ Bayramu ve huve min Türkiye, bu Bayram'dır ve o Türkiye'lidir. Ve hâzâ Ammarun ve huve min Malezya, bu Ammar'dır ve o Malezyalıdır. Ve hâzâ Aliyun ve huve min Amerika, bu Ali'dir ve o Amerikalıdır. Ve hâzâ Ebu Bekrin ve huve min Yugoslavya, bu Ebu Bekir'dir ve o Yugoslavyalıdır. Evet efendim, bu sayfada yer alan metnin son satırındayız. Parçanın da sondan bir önceki paragrafı. Yani dördüncü paragraftayız. Hum min biladin muhtelifetin, onlar çeşitli ülkelerdendir. Onlar çeşitli ülkelerdendir. Ve lugatuhum muhtelifetun, onların dilleri farklıdır. Lugatuhum muhtelifetun, onların dilleri farklıdır. Ve elvanuhum muhtelifetun, renkleri de farklıdır. Velakin dinuhum vahidun, fakat onların dini birdir. Onların dini tektir. Ve rabbuhum vahidun, onların Rabbi birdir. Ve nebiyyuhum vahidun, onların peygamberi birdir, tektir. Ve kıbletuhum vahidetun, ve kıbleleri birdir. Hum muslimune, onlar Müslümandır. Vel muslimune ihvetun ve Müslümanlar kardeştir. Evet sevgili öğrencilerim, son paragrafa geldik. Son paragrafı da okuyup anlamaya çalışalım. Hâzâ müderrisunâ, bu bizim öğretmenimizdir. Bu bizim hocamızdır. İsmuhu Şeyhu Bilal, onun adı Şeyh Bilal'dir. Yani Bilal hocadır. Ve huve min Suriya, o Suriyelidir. Ve huve raculun salihun, o iyi bir adamdır. O salih bir kişidir. Nahnu nuhibbuhu kesiran, biz onu çok severiz. Yahut biz onu çok seviyoruz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 114 ve devamı 115'te yer alan Eddersul Hadi vel Eşrun 21. ders başlığı altında verilen Medraseti başlıklı metni, Okulum başlıklı metni okuduk ve tercüme ettik. Sayfa 115'te temerin başlığını görüyoruz. Alıştırmalar. İlk başlık Ecib Anil Es'iletil Atiye. Yani alışmaların birincisi aşağıdaki soruları cevapla. Peki bu soruları biraz önce okuduğumuz ve tercümesini not ettiğimiz parçaya göre yapacaksınız. Bu soruların cevaplarını parçaya göre vereceksiniz. Burayı size ev ödev olarak tevdi ediyorum. İkinci alıştırmada da doğru yanlış uygulaması var. Mesela okulum havaalanına yakındır, kapıları şu anda kapalıdır, İşte 3 kapısı vardır, öğrencilerin sıraları büyüktür veya ne bileyim işte öğretmenin masası büyüktür gibi değişik anlamlar taşıyan cümleler var. Bu cümleler de yine biraz önce okuyup tercümesini verdiğimiz parçaya göre doğruysa tik işareti koyacaksınız. Şayet doğru değilse efendim cümlenin önüne bir çarp işareti koyacaksınız. Bu alıştırmaları siz yapın, inşallah gelecek derste ben çözümlerini verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Efendim bir sonraki programda görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir

0: Özel FM uyarıyor.
1: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
3: Özel efem.
4: Süre

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Ey şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mushab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında. Fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.